0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Samet Bula, şifte situvağı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmegen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraptaki güzelliklerini baykaş üçün her vakit tayyar.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizge aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
5: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de kuturuldu.
4: Sağlamlık görsetmesi gumani kararaşlarınızı tügütüldü.
5: İşki oranlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verildi.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
5: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızlı görəleysiz.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlıq Tektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba?
6: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
7: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
8: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiniz.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçiləri bir vasit görsətib Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
8: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjan'ın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiniz.
5: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengarlıqı toldurup səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Solution Update'ını çürüp sarkıl mazmurladın huzurunun.

Qadirlik dostlar, MD Avtonom rayonumuzdagi 16 shahrining kelgusi 24 soatlik havo rayidan oldin ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 21 dan 32 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 16 dan 32 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutliq, temperatura 18 dan 35 selsiya gradusgacha. Qulchida havo bulutliq, temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Bo'rtlarda havo bulutliq, temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 25 dan 35 selsiya gradusgacha. Quyitunda havo bulutliq, temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. Sihansida havo bulutliq, temperatura 21 dan 35 selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutliq, temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Qumulda havo uchuq, temperatura 24 dan 38 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 29 dan 42 selsiya gradusgacha. Qorlida azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi, temperatura 21 dan 36 selsiya gradusgacha. Oqsuda havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 21 dan 35 selsiya gradusgacha. Otishda havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo uchuq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 18 dan 34 selsiya gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi, temperatura 18 dan 28 selsiya gradusgacha. Yana Urumchining kelgusi 72 soatlik havo rayidan oldin ma'lumotiga qarasak, Urumchida 14-chi slay kunduzning kechagacha havo bulutliq, ya'ni bugun temperatura 21 dan 32 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. 6-oyning 15-chi kuni kunduzning kechagacha havo bulutliq, temperatura 22 dan 33 selsiya gradusgacha. 16-chi slay kunduzning kechagacha havo uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 23 dan 35 selsiya gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot tanladik.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Ettigelli haberler programımızın anlısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 14. günü, yekşembe, dehqanlar kalendarı boyunca 4. ayının 29. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızdan asası mezmunlarını tanıştırmız.
1: Şincan katnaş mülazimetinin kaplaş dairesini üzlüksiz kengaytip, Tianşan'ın cenubi, şimaldiki yol torunu bargan seri zışlaştırıp tokudu.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 33. Türkümde amma paş kılgan 12 erziyat deylosini Abdonom rayonun bijirşigi tapşırdı.
1: 15. Bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş temisidiki yürüşlük akbarat elan kılış yığınının 4. mayda yığını ötküzülüb, Aqsu vilayətinin ekologiya asasını puxtulab, yeşil tərəqqiyat yoldu yaxşı mangallıqı tonuşturuldu.
2: Şincan elektr torunun 220 ve 10'dan yukarı kilovolt

0: توخيت گزش لینیاسنون عمومی ازلاقی 50 مین کیلومتردن اشتی.
1: قمل شهری ایدروگین انرژیاسی پتن کسب زنجر ترقیات اندیسنی پتن کشبلن برپا قلدی.
0: 2026 yıllık Medeniyet ve Tabii Miras Günü ve Şincan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Haftalığının asası meydan faaliyeti başlandı.
1: Emdi haberler anlanlar.
0: Emdi, yeni ideya arkalık yeni musabike yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saxlap, 15-ci 5 yılda cesaret bilen olgı ilgirleyli sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping qatnaş küçlük dövləti qurulışını tezlətiş kerak deb göstərdi. Şinjan qatnaş qurulışını mühim orunğa qoyub, qol liniyalarını tutaşdırış bilan yezi kəndlərə taş yol tutaşdırışqa tən əhmiyyət verib, qatnaş mülazimətinin qatlaş dairəsini özüksiz kengaytdı. Tian Shan'nın cənub şimalıdakı yol toru barğansıri zichlaşdı. Süpti sijil yaxşılandı. Her bir ravan yol, ammığa mulazimet kıladığan, terakkiyatka kuvvet koşudugan bəxt yoluğa aylandı. 6-cı kırşı bilen Dövlət Yolu 577-ci liniyası, Cın-Gulca Nahiyası taş yolu bütün liniyasının topa taş kurulışı tamamlanıp, köyrük, tonel tutaştırılıp, katnaş başlanıştın burunki, ahırki küçeş baskıcağı kirdi. İli Deryası Vadisi'ye kirip çıkırgan ikinci asası yol buluş süpüde bilen, uzunluğu təxminen 92.5 kilometre kilidgan bu taş yol, Lian Yungang Korgas yukarı süratlik taş yolu bilen ünümlük cepsileşip, İli Deryası Vadisi'ni Bordala Oblast'ı, Cenobi Şincan hem de devlet içirki başka ülke şehirlerge teğmü zic tutaştırıdı. Jongo Tömür Yolu Şehir Tərəqiyyatına Məbləq Seliş Qurohi Dövlət Yolu 577-ci liniyası Cın-Gulca Nahiyası Taş Yolu Türi Komandalıq Ştabının komandanı Shi Wenk mündaq dedi. Kövrük və tonel kuruluşunun 49.1%-ni egiləydi. Qatnaş vaxtı 7.5 saatdən 6 saatka qısqarab, yıl boyu çəklimsiz qatnaş əməlgə aşıdı. Kuruluşunu 6 ayının 30 günüdün burun tamamlaşqa bütün küş bilen kapalatlı kılımız. Türünün tizgildime kuruluşu bolgan Şimali Tianshan tonelinin uzunluğu 11.9 kilometre yakın bolup, ilgiri geologiyalik çeklengen rayon dep atalgan Tianshan teğinin merkezi rayonunu kesip ötüp, yaylaqa köçüşünü asallaştırıp, seperini teğmü bihatar kılıdı. Bu yıl Dövlət Yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Korgas yukarı süratlik taş yolunu 8 yolluk kılıp kengaytıştın, Cın-Gulca Nahiyası taş yolunu Tianshan teğidin ötközüş, andın Küytün Maydağ Küça yukarı süratlik taş yolu kuruluşunu başlaş qatarlıq bir türküm çoğun türünün türküsü de Şinjan taş yolu teğmü tez, Teğmü ravan, teğmü güzel, yıl boyu katnağılı boludgan buluşqa yükselip, katnaş asası kapaletki igi buluştun, süpetlik buluş, medeniyet sayahatçilikke küt koşuştek yeni baskuşka kadem koydu. Şinjan, ademler köngüllük seper kiliş, nersini ravan toşini emelge aşırış üçün aşkuşluk tügün ve boğumu yol böleklerini küçep ravallaştırıp, taş yolunu çet, yirak, yezibazar, menziri rayonu portlargıca uzattı. Bu ayda Dövlət Yolu 315-ci liniyasının Lop Karakaş bölüki katnaş başlaş tətur sanak baskıcı yıkırdı. Dövlət Yolu 315-ci liniyası Lop Karakaş bölüki kuruluş türünün muavin direktori Song Qinghai mündaq dedi. Yol kövrüknün həmisi bütdi. Hazır qoşumçu əslihələrini ornatıvadımız. Dövlət Yolu 315-ci liniyasının umumi uzunluğu 117.187 kilometr. Lop nahiyası Xotan şehri, Xotan nahiyası, Qarqış nahiyasının ibarat 3 nahiye 1 şehrinin 13 yezi bazarı ve 62 ştatlıq kentini tutaştırdı. Qatnaş başlanğandan keyin 750 min adam bivasta nəpke erişidi. Purcaqçı bazarının Buda kenti Qarqış nahiyası bazarı yakın. Dövlət Yolu 315-ci liniyasının boyuda. Qatnaş başlanğandan keyin Dövlət Yolu'ya yakın jaydiki ham qağız koçısımı mısısız tərəqiyat pürstigi erişidi. Qarqash nahiyasi Purchaqchi bozorining Buda

0: Ahvali cedveli cemiyetke aşkarlandı. Bu cedvelini Şincan Uyghur Avtonom Rayonluk Xalq Hükümetinin tur bekitinden körgülü boludu.
1: Stansımız haberi. Avtonom Rayonluk reisi Erkin Tuniyaz 6 ayının 12 günü çüştün keyin Avtonom Rayonluk Xalq Hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında Avtonom Rayonluk Partiya Komitetinin oralaştırışıga asasen baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiqi yol yorukının ruhini çoŋqır izchillaştırış. Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Memleketlik Siyasi Kengeşinin reisi Wang Huning'nin Şinjan'da tekşürüp tatqiq qilgandaki sözünün talibini izchillaştırış, ameliyleştirish. Üç Şimal Kuruluşu'nun garbi kısım bölek rayonudaki tosuş cengini nak meydanda alğı sürüş yığınının uğurlaştırma talepini ızcıllaştırış, ameliyleştirış muhakime kılındı. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu'nun 15. 5 yıllık medeniyet ve sayahat terakkiyatı yirik planı, Avtonom Rayonu'nun şehir planlaş, layihalaş ve yolgu koyuşunu başkuruşunu küçeytiş doğrusudaki fikri qarap çıkıldı. Yığında mınular körüstildi. Reis Wang Huning'nin talepi boyunca yeni terakkiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk del cayda omumizlik ızcıllaştırıp, Şinjan hizmeti baş nişanını çin puhtı tutup, Şinjan'ın ebedi emelikigi münasvetlik, negizlik, ulluk, uzak mezgilik hizmetlerini sıcıl çin tutuş. Cemiyet mukumlukını koğdaşını baştan ahır baş orunga koyup, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, yeni terakiyat endiyesige bağıl, teşebbüskarlık bilen yuğurlup, terakiyat arkalık halık durmuşuğa teyhim yakşı nebiyet güzüş. Kalıpını mücessemleş, itibaklıkını küçeytiş, mukumlukını ilgiri sürüşkü törtkü buluş. Konu kaidelerini buzup taşlaşta, alaydı işini alaydı becerişte çıntırıp, Cenubi Şinjan'ın yukarı süpetlik terakiyatını teziltiş. Şinjan'ın medeniyet arkalık ozuklandırışını küçeytip, Bingtuan bilen yerlikten her terepleme çoğunkur yuğurluşunu algı sürüp, Bingtuan'ın rolünü teyhim yakşı cari kıldırış. Partiya rehberliki ve partiya kuruluşunu küçeytip, sosyalistik zamani ulaşkan Şinjan kuruşunu tüp kapaletki iyi kılış gerek. Yığında mınular körüstildi. Üç Şimal Kuruluşu'nun garbi kısım bölek rayondaki tosuş cengini nak meydanda alğı sürüş yığınının uğurlaştırma talebiga asasen orman berpa kılışkı mas gelse orman, otlak berpa kılışkı mas gelse otlak berpa kılış, kakas koyuşkı mas gelse kakas koyuş, kumluk beti koyuşkı mas gelse kumluk beti koyuşta çıntırıp, süpetini östürüş, kasbini güllendiriş, halkı menfaat yetkizişke teyhime ahmiyet berip, teklimekan kumlukının çetini kaşalaş neticesini müstehkemlep ve genaytip, pen texniki tatqiqatı selinmesini aşırıp, orman otlak kasbini küçep zoraytip, özgece bağvençilikini küçeytip, şehir yezlarını kökertişini mas algı sürüp, yakşı ekologiyani en omumi menfaatlar halk durmuşu bakıt saadetiga aylandırış gerek. Yığında Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu'nun 15. 5 yıllık medeniyet ve sayahat terakkiyatı yirik planı qarap çıkılıp makullandı. Yığında mınular körüstildi. Jungho milleti ortak gavdesi engini müstehkemleşni asasi liniya kılıçtı çıntırıp, yirik planı ameliyleştiriş salmıkını zoraytıp, sayahatçılıkının milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurlaşını ilgiri sürüş rolunu cari kıldırıp, medeniyet sayahatçılıkının işkı uğurlaştırış ıhtıdarını küçep aşırış. Yukarı süpetlik amıvi medeniyet mülazimeti teminatını genaytip, bir türküm nadir menzir rayonu ve istirahat rayonu berpa kılıp, Cenubi Şinjan'ın yipek yolu medeniyet sayahat menzili kuruluşunu teziltiş. Medeniyet sayahatçilik bilen emmi kasibini birleştirişki türtkü bulup, köp menbelik emkarlaşıdığan yeni kasib altı yetiştirip, yukarı süpetlik terakkiyatının yeni kuvvetini kozgıtış gerek. Yığında Avtonom Rayonu'nun şehir planlaş, layihalaş ve yolgu koyuşunun başkuruşunu küçeytiş doğrusudaki fikri qarap çıkılıp makullandı. Yığında mınular körüstildi. Caylar, tarmaklar, şehir bazar, boşluk rayonunu bir tutaş planlaşını küçeytip, şehir planlaş, layihalaş seviyesini hakiki östürüp, zemin boşluğu yirik planı arkalık, yetekçilik kılış ve nazaretçilik kılışını küçeytip, Şinjan'ca özgeçilik namayan kılıngan. davr qiyofatiga ega zamonaviy xalq shahrini kuchaytirish

0: Bulmay atqanlarımız qulatam dikin taŋ. Nasa uçurlar qarayli dostlar uçurlar qarsaq çünki uçurunuzu tapşırıp aldıq. Matilsim dep sim qoğanlıq üçün sizin uçurunuzu tapşırıp aldıq. Sər bulbul sizin uçurunuzu mı tapşırıp aldıq? Bizni saxlamaydı. Saxlatdımız qımına uçurların yollusun dep saxlap oltadıq mikrofon aldıdan Sər bulbul. Qanda saxlasaq ol uyunuzu aldıq verib saxlasaq saxlağan bulamdıq mı? Badam taksinin uçurı qarsaq yekanın havarayı şunda uçuq hava bir xil salqın turdu dep uçur yollapdı. Zühre xanım sizin uçurunuzu mu tapşırıp aldıq? Şunan ola lautası uğrabdı. Çiğsənlin, Lianxu qalsu dem o sayram kültürəp qarapmağın yollar avan. Dəpi qınlaçı mən qiyyədə dəp. Uş sayram kültürəp qarap mağın sızgı yana. Siz aş sayram külgülü barıdığa uxşaysız bu yıl yazam. Saya taptımı bilay dəp. Sizin liniyarınız aşyalı mı nime? Sayram külü qarmay aş tərəplə burtala. Ulca şunamı? Çimaşan yol koşuyon işte ravan diye uçurun. Rahmancan ustam evet tuttu. Esencan taksideydi hazırma ürümçü pekette ademler yok. Maşallah bir kadar köp diye uçurun yollanken. Rahmet sizge Esencan taksici mu? Belki uçurunuz köp rahmet. Şuna olay mı? Eslimen uçuru kırsak. Nimle de kettin? Tünü gün keş musabıka. Her şey. Top oyuncusu maşına deyip tramdiken kumulunu özürdün kesin deyip. He aşındık. Mehmet Tursun'un uçurda Süni Emre yolları şunda ravanken Süni Emre yolu Şincan Sarayı'nı aldı ki neç kızıl çırakta tuh yokken makul inkas kılaylı cümü İmşerşan sizin uçurunuzu mu tapşırıp aldık rahmet sizge uçurak mı yokum bir gün efendim bir gün dem aldı tünü gün işleyen şuna olan bir gün dem aldı hem de bir gün dem az bula dem amsum ya. Ben küçük talep kısanlar eslen. Şu dem ama işlisin. Dem talep kısanlar mı buludu cümü? Bir gün işlisi yanında o mu? Feyzuat'ın yolları şunda ravan diye uçuruna alım canı eve atıp durdum. Ama etiz işli geç anlamadım ben deydim ha. Şok. Şoksimiz. Olcu taksi ablikim. Yaxşımı qanday ahvalınız? Yaxşı yaxşı. Ondan yaxşı belən. Hamdullah taksi.
1: Hürmet, Roşen geliyorsun mu?
0: Hürmet, Hamdullah efendim, yakışma.
1: Efendim, maşallah. Her bir kadınlarınızın nelik, ehmetlik, netizlik buluşan tüm kalbimizde taksam.
0: He. Ay rahmet, bir gibi olsun.
1: Hürmetinizi bir yıl ısır ama şu babadan aldı. Cemil Bey azaltılı karakamızda yollar ravan. Ravan bu Roşen gel.
0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Tonatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Rahmet cümle Emdullah ustama, yılan vakti kep kağışka. Uçurunuz tozu inik bulmayı kaldı. Azatlık Cenobi yolu yolları var diye uçurunu memteli efendim eve tuttaş. Keynin yığılıp bir yüksüz o uçurlarının. Ablacan.
3: Salam bir ücret bittir. Yakin dağlı oldu yolları var.
0: Makul buldu rahmet. Abdikerem efendim otu çürüş maşınası yol buyurup meyla dostlar deydi. Muşu ciddi kutkuluş aptomobil bulsun. Şimdi alaydı. Aptomobillerini köygen çağda çokum yol buyurup. Naitte sege kaletti mağımız dostlar. Şuna ola Seher Bulbul bana rahmet mi değil mi dediniz hem de kanda rahmet desek olu dikin Seher Bulbul'u toktap duran hep bir rahmetin üçünü tüyütünü bana sanap durup desek de gururlamdı sizge kanda rahmet dedik o rahmet dedik o. Şuna ola Mr. Merdan Muşur yollaptı ben Cilin'de hazır ordumunu durul 2 saat buldu hep başında bulu demdi Cilin sel balduraq durup çüştü tamakın baldur kirisle. Şuna buludu o adette. Şuna ola kaşka beyhu yolları koşuyorsun işte yollar avan. Dema tenha yürek mi şuna uçur yol yaptı. Cula'nın aldığında mı şünçilik ravan kendiydim hem teli efendim. Lentiyem uçur yol yaptı. Yak yak yak biz kulumuduk. 2 saat buldu işk çıkıp boğulu. İşk çıkıp radyo anlattım hem. Kaşka'nın uçur bedim de lentiyem uçur yol yaptı. Ha yakşı yakşı ha. Erken efendim.
4: Yakşı mı? Bırıcı.
0: Yakşı mı? Kanı ahvalınız.
4: Ben güzel koltuğum anlamadım ben. Ne kaç, ne yakaç gendik. Baktı demirip durup şirin yakışı, kendisiz de mazı, geçen de uçacağım de mazı.
0: Aşında karak ha?
4: Etlik demirikten bağ oldu, zamanımızın olmaydı.
0: Şuna deyiş vağandı.
4: Ruh çıxırıb ötürə etdi.
0: Doğru, hem de bazı da azıraq bir demeli şarkılıq madem üzük energiye toplaydı, azıraq bir tuğuk kaçılaydı o emez mi? Şuna hem de hazırmış, bugün bir gün uşurken tuğuk kaçılaydı da, deyip çensanlar buludu. Abdüveli'can.
1: Kaçkan yol sabırıqasın, kaçkan yangon sağlıkçıdın, yanışan maalesef ki bulğa yollak baş dünyaya da alam.
0: Makul buldu, rahmet. Abdurayım efendim, Abdurayım kağulcudun.
5: Buyuruz, 7'de 4, Riyakat, Soltuklu sayısını sınav.
0: Yakışır mısınız, kanı ahvalınız?
5: Geldik alın, sayıdık, şahıs, kumluk, kumluğunuz rağmen olsun, 10'da yıl kavri. Koyistanistan, Sincan yolu. Kuruluş materyal yolu, Sincan yolu, Çoğun yolu, her şey tarafı var.
0: Hey, makul buldu, rahmet. Dursunca efendim, uçturpan ailesidikler bu kalte mi anlatayım ben bacımı da şuna uçurulanı yollaptı. Şuna ibu atış mı uçur yollaptı, atış terkas yolla şunda ravan hava acayip uçuk de. Şuna ola seher bulbul kürüp sizde ya, şibili odaki sertem kapırı mihman kılımı de. İçil muğayya kapırı hep sizde aş mihman kılımı de. Hoş hem de köygen dostu alsa diyen zaklıp taktıp koyuşunu unutup kamala. Çünkü hem de ete şu şibili taraftaki sertem kırıran Uygurlarınınki içiliş murasın buladık yani. Hem de içiliş murasın boğallığı için şu sebepten bağırlık tamakla yerin bahada. Hem de sertem kurura Uygurlarda kanda tamaklarının bağlığını bizler o Uygurlar ba. Her kıl toku paçkı, hem ba, deydiğen nurgun tamakla ba. Aşağıya birip hem de yerin baha ki hayatta şu produsla aşağıya toğır kep kasanla. Bizim birip kılışımız mümkün. Birip bahirlenip kesenler buludu cümle. Şibiludiki aşk konsan şanlı yan terpik toğır kildike. Sertem kırara uygurlarındaki içiliş murasını buludu ete. Viliyarına uçuyor, akarsak korlu dava yemme uçuyor. Tep uçur bir yerip durak mesizge. Abdikerem efendim.
1: Yol sever uçan yol, sizden yoldur, projesi insan yoldur, maşını sakıp.
0: Makul buldu, durak mesizge. Üç koyluk sertem, oltu yirmi koy okuşmamdı. Kanak, yirmi bahadı saçında boğa koşu olam siz seher bulbuli. Oho. Meslen değil ya meslen. O 20 koyluk tamak bosa o 20 bağı oğandık 10 koy bulmamdı seher bulbuli. Sizin matematikiniz minkidim ben açarken o. Akkep'te.
4: Sarı ben yetkisi de yaşım sizler. Bu sizin yolu haberi. Kızıl bayrağının yolu da koşun üstünde ay tarafın.
0: Makul buldu rahmet sizge. Aş 20 baha kısım aşının gımı yani gap deyip bakılgan gap cümümüş eslime. Haksızlık kımamdı kıgan dikindim. Oy haksız kıgallanım mı ködük aşağıda şu aşı. Köme kapsız da he. Ben öyde programı anlavatım ben diye uçurunumu mao. Anlık uçumuz. Evet tuttu. Rahmet sizge. Yerim baha kedise ma seher bulbul. Nava üç koy bulsa o altı koy bulamdı. De başına devatı ducumu. Yani itiraf kılmaydı ki ama matematikam yakşı mine. De.
1: He, rahmet yaşlı bir şey. Şekilde ama şerif ne var? Koşun yaratı, maşin yok ama toplaş yok. Ne var ayrı, ne deyiniz bir gen ha? Şekilde o zaman ki. Ama kase. Hem de lan gelirse dişlerine çıkıp ki. Yani bunu
0: şu kulcunun havarayı kandarken deyiz hava bulutluk, temperatura 17'den 30 Celsius'ya gradus kıçam için adaptemdi kulcunun kelgüsü 24 saatlik havarayı ahvalda. Ceylan Bey.
6: Roşaygül şundak kılıp şundak kılıpmışı Şibilo'daki sertem, sertem başkanısı. Keyif kalan günü yerin bağırıcıda kızını mimar kılam olmaz var.
0: Ete, uşurcan mihman kılığan buldu. Ya uşurcan sizin mihman kılmaydı, min mihman kılığan buldu.

0: خوش خدرلك توصلنا لوقت قناة عتية اللي يولرنا زب سامرة برنامجسي. من مشون ده شوخ نقشلر مزبلن. يول افشورلر بلن سبارة درنا لانا دوام قايس لادوسلا. Әттігелік үлеріңізді біз әмірі программымызды Ақмар Вайт ұнза отын қолап келуатқан стымалчылағы миннаттарлық білдіріш бәс стымалчылағының сағыламлық үшін давамлық тірішуатқан Ақмар Вайт ұнза оты Аллахиді тәләп қылған. Ақмар Вайт ұнлыры, Ақмар Вайт яғылыры, Ақмар Вайт гүрішлері, Ақмар Вайтнікі қонақ ұнлыры, қары бұғдай ұнлыры аңлық үшлерімізді әң яқшы алдын талдышы бола алайды. Uningdan boshqa programimizning kim shu eng isil tamnizlash faoliyatiga boyimi gapi bo'lindi sartam kurora uyg'urlar qatnashdi shu shibiludiki o'rni hamda atta ichilish murosimi qilmoqchi shunday bo'lganda Urumchida 3 o'rinda sartam kuroran uyg'urlar ichalaysizlar qaysi o'rin yaqin bo'lsa qaysi o'rin muvofiq bo'lsa yaqin kelsa sizlarga ashyoga berib iste'mol qilsanglar bo'ladi bir o'rni shu davan shimoliy yo'l tarafda yana birsi nanxu tarafda yana birsi mana shibilu tarafda atta ichilish murosimi shu sababli shu yerim baho har qaysi tomoqlarda yerim baho bo'yicha hamda do'stlar uchun iste'molchilar uchun hamda shunday mulozimatda bo'ladi ekan jumi xabardor bo'lib qilinglar undan boshqa programmamizniki avtomobil klubi politi qatnashqini mulligirin abdullari Mulli giren abdollarımı kulaktan kulağa yetken, namı kulaktan kulağa yetken, pulunuz neticeydiğen, namınız neticeydiğen diye tas kaldım. Esil abdol, abdol almıştırış vakti uçup kalan dostlarına hem de Mulli giren abdollarını tavsiye kılımız. Ne olsa devamlık dostlarının uçuruları karayla, abli kim taksi?
1: Ben de şibirete ya, şimdi abdi başlatma, ne yarın aldık yolla afeti paravayken, ne olan yazın, suyu bir geldiğin aslında anıysak uçuruluğa.
0: Şuna lan Emdulla ağınınız üçün naqş tələb qılay deyib sizdə ha?
2: Yolu bir övrədirdə Seymaçan Lensa Trajolla Qəşirovan Rəşəncə. Nəvlan yazın sevgiyə yaxın bir anlamalı məsə gəndə.
0: Yəni bir ikisi gədən ha, yəni bir ikisi Yusufcan gədən ilə Cəvlan gədən Abdulla Xotan gədən amma birlik tələb qılanlar anan ikən qoyub verəyli. Elə anlayılı elə ha, hazırlı bir naqş anladıq. Şunu lan sər bulbulu uçurularınızı tapşırıb aldıq. Həmmini cümü şunu lan ködü uçurularınızı ya. Qız balı nim deydi degen naqşını alsaq mamdı deydi. Abdurim.
2: Aka. Qarabazan dedi. Xoşun yolunuzu şahan qonu aldı ekan da yollara var.
0: Maqul boldu, rahmat. Yekan Qərbi bekatının şəhərçə qarab meğişdi yollar şunda ravan deydi. Badam taksinin uçuri. Bilal tor taksinin uçuri qarsa Qaşqaş infa yollar qoşulan yadı ravan deydi. Cavlan bay.
3: Ey Roşengü, sana sarı bulduğunu miman kolaydı gendi, vay ya beni Roşengü miman kolaydan buldu da, bunu baktım ben ama yatım yama uzun sefaki çıkmak için miman kolaydan. Siz miman kolaydan mı tapanmaysın değil mi?
0: Kayıt kilersiz o seferdin. Kızık yakıldınız ki uzun sefaki çıkma miman kolaydan yine de. Galiti geplen kıma ha? Kayıt kilersiniz, kayıt kepti o de bana ağırdık. İşi deydi o, şu vakti mihman kısak mı buldu? Seher bulbul mihman, neymiş ki mihman kıldı diken siz ne? Siz neymiş ki musul kız ayarlarını mihman kıldı hep turuvalı siz Cevlan Bay. Ben mihman kılay diyemem de. Tabi soğuramaz ki. Seher bulbul sızmama kaydılarını bozma şükür oturuncu mu?

0: Hep güremde. Şunu ola sel uruşup bir seperelek çıkan haplap kas yandın. Mında da çıkıp ködü mü de mında kesildiğen zaman. Bun bu kılam ne mi? Toyluk resimini küçük mü de küçük küçük mü de kılıp bir yanda hep yürüyüş ki hep kıvas ondan bulurken deydim ha ilk 618. Şunu ola memtili efendim.
1: Riz yetti yol kavre. Kontem başımı aldım şişli kravat kek zımır şenke.
0: Makul bu.
1: Riz yetti yol üstüne memiş kontem şerhli. Yanımız sistem of ne kendi tur kaydırıp bunu yollar şişli kravat.
0: Makul buldu. Rahmet siz geldi mi? Numar taksime oksu tevelli kedi kek çiğ tipki yaptım o bel hazırlık orun ürümçüle maşından na inni namine inni mi gıyot kepermek çiğdim. Kayıda kandı resmiyet bicirdi kandı da. Ben bugün Demiliş, bugün bicirenmeyse siz geçiyor mu? Tursuncan ustamdan numarını evet koyayım. Siz telefon kılın ha, ulanın başında bir kesiplerini bicirir ki yardım kıladığın bir işlere bak. Evet koyduk, değil mi?

0: Bugün kira taza köngülü gerek emez. Nakşıl alı sağıp diken de. Bəmdullah ustam, ben kurayınız yakışı olmuş. Nakşıl koyup verimiz de. Ben de uçurla kormayla alı uçurla uçur yolla atam. Dokanda karımız yok. Nakşılı koyup alı sağma bulmaz. Ben alı uçurlarını kevetken uçurulurgun bir inkaslarını kaydırıp kaldırıp. Andan aralıklar da şimdi nakşılarım alı kaç yolları aman boğan dikin. Şuna kılayla hem de bir kıranı siz taz yakışı emez deyseniz. Kanda ola hem de. Sizdigan aç o çöldükü basanız mı kratip kileleydin adam tanız hem de bu kanda hop bunda hop kagandı.
1: Roşin gül devamlı gülü sürü adım sözleri nadir gülü koşun üstüne ben gülü.
0: Makul buldu rahmet. Ma toy resim çükülü mangan kudret de.
1: He rahmet Roşin gülü de. Ma nasıl lan pek yürekli yaptı ya. Hani istiyorsa düşen günü ma seysen günü. Sırgıram ne olsa bağlı yıllayma. Adım zaten gamme içine urup. Hayata asanla barını da atsan.
0: Aşağı mı? Uçla öğünüş ki asanla madem teklif kılam sile?
1: Beysel pini. Buldum, şükürüm teklifim sile.
0: Kanda...
1: Ağzını öleymez mi?
0: Kanda biz bir işkimiz birip bana kısılan, öğünüş ki de ilişinlerin bana koltukla birip oparıp ekildiğin aşıma sile ne? Onda aşı yok bu. Burunla adam da aşına kılatık ama öğünüş ki de asa burunlukla vakitli adam. Ma iş köyden işke adam çıkıp bana oparıp ekilettikken tok. Biz maşına aparıp gelemdik sile ne? Toyga deysiniz mi bir işemde? Öğünüş kıyıtı aldık hangi mi tolap hem de? Öğünüş kıyıtı aldık demin çay vermesinler mi der kanca olsun? Bunda işte kımalı cümle taza bu meydanda kımalı he? Bu da onda olsa bugün toy resim şükür basanla belki dönlerde yürüp gitmeyi. Bunda derekler yamaşmayı siz mi? Bak dönlerde he? Çak çakılıp birbirinle konuş bitirişmeyi hakimle evlen. Naitte ondan beri püşkü ilinle emsacı mı? Bak çoğun ırık üstlerden atlamay. Birkaç soğuk çık gitsinler. Çoğun ne Sacide Hanım deydi ama demir ilişkileri balla baldır turmaydı. Yol düşümünü turuna desem çüktün ki şık şık mən deyip kulayım deyip. Şuna olan radyonun avazını bir bahse deyip kapılıp şuna olan üzüm yalgoşunu. Radyonun avazını aş ünlü koyuydu ha şuna olan turk gitti de hemisi. Adet onunla turup boğandaki öydükilerin hemisini turkuz itetti o. Bakan da turkuzlanmağansız olan ne? Aşında adette bizden uyudu aşı çoğunlar turup oğandaki la ablarımız turup oğandaki asasen hem turup buluşumuz gerek kakallarım için. Şuna onlar özem yalgısı oturup radyo anlığa açmıştı etken çaylarını içip oldadım de. Çay da yakıp koydum turunla çay içinla çay soğup kaldı de turguz etmemiz. Akhepte.
1: Olcudun yolu kalır ya. Yayın kızır tarafına ait araman.
0: Makul buldu. Rahmet siz gelcim ha. Meryem Gül Hanım sizin uç uğrunuzdan tapşırıp aldık. Rahmet. Salamet bulun ha. Ama ayıkı deydi o, öykü çıpkası pek kolaysız olup kalırken yeni birge kiyinci çoğun süretini karvat bişi mehmanhanı asmaydı ki hazır kıballa. Şunu oylap kaldım, şunu kışınla da ep yürüyüşke eplik oğan. Fakat bu mız boynunla isvası olan buludu. Aşında eplik kılıp şunla da şunu da deydi o kudretsizge ama ayıkı. Hani yani bu mesleğetlerim oyunup yakışık erziydi hem de. Hazır hazır asam mı asmam da toy resimle. Burun çokumla asattı bir iş köyü gidigen toy resimle. Hazır kan taykılı dikinci mu? Ha şu iyi bu atış aşındak diye buruna biraz tan bağımsa kıcıl olup başka hiç git etti deydi. Şunda etiyem de hazırın da kımaydıken kımaydıken koya. Celan Bay.
2: Nakşanlayınız nakşanlayınız muhabbet diyen diye bir deniz diyen nakşine aşıyor aşı
0: nakşine anlayın. He bana Emdullah ustam siz gidiydi 3 yol diye ama Yusuf Can'ı deydi ha Emdullah ustam. Çok ma o vay ca diyen mi şu toyluk resimle naiti küçük kılıplı çöğü mü nalıkı alkançılıkla kıvaptı. Bişinde kıvasın bulu diken, umdan bulu diken, bişinde küçük küçük kısın de kudretsiz. Şunda deydi cümü. Seyfa.
1: Ben yöre koşuyormuştur havan.
0: Makul buldu. Rahmet. Aksu'nun hava rayı kara baksanız bu diken Aksu'da yağmur yağamdıgan dıkanda oğlu dep. Aksu'da hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus kucu buludu dep. Şuna dep demdi. Yağmur ba demepti. Meteorologiya stansından təmirligen hava rayı məlumatı qarsaq. Andan anlıqçılar dikkat. Manda bir uçurunu dikkatlağı sunumuz. Hem de biz ama doyun şüphin xadımı dostlağı sunuğan bulduk. Hem de anlamay qağalla bu sıfır anlayılınla. Ulju Mongol Kret Hashulada qatnashqa vaqtliq chek qo'yib 6-oyning 17-kuni qatnashning asli kelishi mo'ljallanmoqda. 6-oyning 8-kuni o'lka yo'li 237 liniyasi Ulju Mongol Kret Hashulning Beyshfing tog'liq rayoni yo'l bo'ligida nachar havo rayining ta'sirida qo'sh yo'nalishda qatnashqa vaqtliq chek qo'yilgandan keyin chapchal tashyo'l asrash o'rni yuchurun xavfni birma-bir tekshirganda o'lka yo'li 237 liniyasining 54 km qo'shilgan 900 metrlik bo'ligida tog' gavdisi siyrilish va gumurilib tushish ehtimoli bo'lgan tashlaba bo'lganligidan bir qadar cho'ng bexatarlik yuchurun xavfi saqlanganligini bayqidi. Navbatda chapchal Tashyo'l asrash o'rindagi xatardan qutqizish xodimlari xatarlik tashlarni tozalab yuchurun xavfni tugatmoqda. Mo'ljallanishicha 6-oyning 17-kuni qatnash asli keladigan bo'lib, qatnashning konkret asli kelish vaqti xatardan qutqizish xizmatining ilgirlash ahvolini o'lcham qiladigan sayohatchi do'stlar, sayohat va safarga chiqish planini muvofiq o'rinlashtirib yoki davlat yo'li 577 liniyasi orqali aylanib yengishga tavsiya qilamiz. Ammo uchurdan bir foydalanib qilinglar. Aslime.
1: Belediyet bize yolu süre, inceyle yolla koşuyla sıralan işe.
0: Makul buldu Rahmet Canan Bey.
2: Roşengiz, minnet çağırır. Töyresim asıl Allah'ın mazak ettim ki, bizim koran tarafasa mürgün mürgün töyresimler açıkılıp, vazit olmaz gibi getti. Çünkü uruş gidel dosa aç birinci başı, aşı resim bu vaat gibi ki.
0: Qiziqqa, aşı öyünüş getin, yirtip, toyluk resimler çıkıp, açıq kes, aşında açıqın çıkırken, neyim kıldım durmuş pulgu düşken. Yani toluqlaş gerek, öyünüş getin, bunda kolay yapıqan da kısa bulmaydı.
3: Beijing vaxtı saat 10.
4: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri bəhraman bulalaydı. Üçhanılıq numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-ı telefon kutlu bicir əleysiz.
5: Davay usta, nallarınız əcəb sınıya pişib da.
6: Xemerini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
5: Bərkət olur mu?
6: Ha?
5: Məmü bay bərkət unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
6: Havayxana, pişiruk dükkanlarınızda bərkət unun işiltip, ticaretinizni texımı ronaq tapqızın.

0: Şunun ulan ma toyluk resminin gibi çıkıp kaldı. Menin toyluk filmimin ağan operatör tanımaydıgan adamlarını toyluğa karıştırıp koyup tike iş kaysa emez. Başta açıkım geldi hazır oylasam. Yok olan işin ola hazır oylasam mı şuna amdan boptu dep başına oyla atı mı? Kanda kopu tanımaydıgan adamlarını karıştırıp koygandı. Toyluk asa sen tanıydıgan la kiladıgan tu salımcan. Başkalarının şu filmleri ulan karıştırıp koyup demezlerinin filmini. Bu şu toyluk film işleydi kallamı çok kızık çok gidip de bula ayılıkı. Kırıştır koyuğun nakşlarımı be kızık. Aslı bir şey kâme ettim benim başım ayrılıp kâgen. Degendek onun iki mi şu taz mı şu usul oynaydıgan bir yerler kâgen ayrılış. Degendek nakşlarını koyduğun. Şu nakşı kırıştır gendim çoğu aşındak. İşler bek. Külkülük işler çık çıkıp gettik o. Nekim ma tonumaydıgan adamdan filmleri bilen kırıştırıp koyduğun değil benim tunca anlaşım cümü. Ekber kama telefon numaranızı sonra atıdım ya bir anlıkçımız. Turpanda en ahır gittim kaçan yağmur yığıp bakkan bu gitti edip. Turpanda havası karsak bana 29'dan 42 Celsius gradus kıça hava bulutluk depti. Turpanda yağmur ba deyim yaptı cümü. Şinhuan elu yollarım şunlar avanken dep. Ben maşın yuguz kılı mangan idim de puçar tur taksini yaz efendim. Hatırcam yuguz sonuz bulu dike kelgüsü 3 gün içinde onda yağmur bağ mı diyeyim yaptı cümü. Ekber kama telefon numara onu sonra atıdım yere. Arkanç anlık uçumuz. Ama alımcandaydı vay men kış vakti toy kıgan. O toy filmge muşu gül çiçekle içilip ketken kaltiyan ademle çıkı atıdı karanla. Birisini tonumayım şunda kızık. Emsa kompüter gıcı yelik uşak materyallan emmini kırgüzüyleyip. Şuna ola şu tatipe çıkıpla bir yerden aşında kırgızıp koyuptu de he. Oho. Ulan ilik yığıvalı diken 4-5 adamdan alıkı toyluk filmlerini çoğu hemen yığıvalı diken yığıvalıp andın aldırma işlemde o işkılıp vakti vakti test edip işlemeydi ola mı? Şuna olan. Sizinki aşında başkalarının toy filmini görüştürüp başkalarının ki sizinkini görüştürüp koydu akıcan.
1: Ma yüzünde koştunuz Ravan Kedim arasan gül manetki radyo almayı rahat bunu icra kaldım cümanın. Net aldıraş degendek.
0: Ha bu bombaptı, bombaptı. Anlap durun. Radyo anlamışsanız, müşünçü ola salametlikiniz mesel görüldüğün iş olsun. Neymiş anlamayız radyonu. Haa, Emdullah ustam evet tuttum akıl buldu. Hani, bir yerde sorgan dostlar evet koyaylayıcı mı? Şunu lan, yani... Bulcu taksi ablikim.
1: Kıbaydan şiirikler, sen kılabdı basit.
0: Hmm.
1: He? Bu Ahmet'e yolları, bu Yuyu Loa, Sağlıklı Sıçan, Sen Şan, bu yolları atatçı taraftan gelin.
0: Makul buldu, rahmet be gen uçuyorunuz ha. Şuna olan,

0: o maşı kolayım kan kırıştırıp koyduğun şeyler kılı bakken cümle ama bir anlıkçımız bu şöyle yollaptı maşı toy filmden giyip o kaldı. Bu adet kişi yokuşmam da ulan iki aşçı toy film kırıştırdık Allah. Oğlum ne ki mavu Üsmür toy filmi gibi başkalarının iki aşına kırıştırıp koyup ki heyran kalkan kim o bu kim o bu bizi de heyran kalkan deydi cümle. Ama toy film işleydi Allah sallı aşı. Asıl sen film kırıştırdık Allah cümle keşti film kırıştırdı. Bak uykunla keketken de kalayım kan film kırıştırma anlacı mı? Kıştı toykallığa yazdıklarının bana üstüme au küçük ballağını ki ne ki çoğunlarını bana kırıştırıp koysanlar kan dağıldı. Yani okuçların içinde bir haksız toş bulağı için mülazimet kokun ba de Esencan taksiye şuna uçur yollaptız. Rahmet sizge cuma Esencan taksiye rahmet ma Ali Mektep imtihanımı katnaşkandımı şunda Nait aktif yakışı bir uyalet bilen dostlar için varlık atallar için imtihan verdiğin ballar için şunda mülazimeti buldunuz. Hem de ma Cunkao verdiğin ballar için mu şunda bir mülazimeti bulum hemen zade de hazırdım başlatmış şunda bir yakışı güzel hıyalların kalanlığınızdın. Nait söyündük rahmet sizge sizin işleriniz mi şunda yakışı bulsun. Kaşkaydan ikinci doktor hanım aldıdım menip Novosibirsk'e geldim. Yolla şunda ravan hava uçak dep 6-nji kelin. 6-nji kelin deydi qorqay qız şunda uçurib yiripdi ha. Aziz efendim rahmet sizge sizning uçuringizni menmin tapşırıp aldık. Sayfa.
1: Roshan gelba toyning filmlarga başqalardan alish qolmaydi
0: dostlar. Ha.
1: Adatda men toyning filmini kesip direktorga vaqtda nomerlarni joy-joy qo'ymay.
0: Ha.
1: Qaburun. Sumog'an filmlarni ke Yaşamalılar ağırlık kılıp şularını kılıştır koydu var.
0: Hı
1: hı. Bazen söylerlerde sefer koyuyorum ki kız yiğitler yok. Bak kız yiğitlerden kırkçı vatırga mesajlar bu. Hı. Allah Allah.
0: Oo, bu kızı kışlarken o bu.

Ma duku gonglod aldın kilişem duktap 6. ayının 25. gündün kiyin emdi ma... Maytak kuşağı taşı oldu mağınlıqan dostla alıp kalsanla ama aldın kilişip... Onun iken sefer ahvalanlarını uğrullaştırsanla buludu cümü.

0: o avtobuslarni oshinda qaslamaysiz, diqqat qilmabsiz-da ilgari, ha? Hozir oshinda avtobuslarniki, nomerda qilsin. Sayfa og'inam kino ishlatdi, yomon rol g'ustuk ketibdi hozir, deb mundada. Shunolar ma'u gumidiki Mahmudcham uchor yollabdi, men shopirlik maktabda o'quvchilar mashq sog'ish butun ishtiyoqim bilan radio anglayapman. Misha kelgan ballarimgimi? Shopirlik pirog'i nap bo'lganda kel chuqum radio anglaysizlar deb ashunda gapiryapman deb uchorlarni yollabdi. Rahmat sizga, jimi. G'ulji Beijing yo'llari shunda ravon degan uchorni Abdurahmon Kamsomkich aytibdi. Xalq yo'llari qo'shilish ravon degan uchorni Sahar deb ism qo'yganligi uchun biz aytibdi. Rahmat sizga. Degan uchoringiz ko'p rahmat. Shuni o'ylab turpanga boraydigan, bugun turpandan avaray qonda deb poy deppagan. Yana bir qatim deb beraylik. G'uljida turpanda, turpanda 29dan 42 selsiya gradusgacha, 29dan 42 selsiya gradusgacha ekan. 42 ekan, yuqori temperaturniki, ha. Shuni o'ylan. Shangilar
1: bo'lsa, bu normal aqmi bu? Men sizni kirishtirib qo'yman shunda. Ben şartsakap şekeri, ben toa yıkılakamdım. Ben tekstirip edemezsin.
0: İsmail, toyluk filmin, toyluk filmin gipin kalatımız. Ablikim, taksi. Seyfa.

0: 我现在那么小，但是的话，当时的，但是的，但是后面出来搞的话，那是咱们小学毕业的
1: 啊，
0: 啊，后面出来出去参加艰难的，就三年的，就是那考过的，考过来的，那么一个一个，他说也是咱们小学的，不好意思，那一个要实现我的呢，后面一个是我那时候没考过，但是又考起来的，学校呢又学校这边那边的，我当时都在。Kita ekoran.
1: Ah.
0: Kau bertolak ke jabat awan sengkeri terjoklo awan tu.
1: Aku.
0: Misalkan belum dekai.
1: Aku awasin dah apa kalau dekai ke. Bila YouTube kita buzlup kelip dengan dekai. Awasin dah sa azrak per ilan dikin. Kait kila ilai dosla. Dodo, pesen soğuk çayını azrak çaycu.
2: Tonatkudun emdaldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmek yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikkavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge siliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar öycayı çekti şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Hazırlık dostlar anlayıp atkınınla.

0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Toğnatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Hoşuna olsa devamlı kanlı kuşlarımızdan uçurulara karayımız. Abdikerem efendim.
2: Öyle cinsen yoluruz. Ben de aşağı etrafı yolura var okuldum.
0: Makul buldu. Rahmet beygen uçurunuzga. Turpandan avaray hazırcı şunda amdan. Yanmay kili vesle de ma. Turpandaki kanlı kuşumuz uçur yollaptı. Yakşı adam.
2: Ben şahidim yoktayı. Kucan canıbı yolu.
0: Makul buldu. Rahmet Nur ustam.
2: Rize tete trese çile yaşın çile yolkar biri. Niyefacı yollarım kuşunu sımaşın. Azrak kızke. Meşkı parçası normal gaz biri peçire tımaşı yok ha.
0: Makul buldu rahmet. Ben bu gumudu bir taraftan işligeç bir taraftan radyo anlattım ben. Başkalarına hem istem aldım ben bugün. İşlattım ben bugün. Alıp taş. Demek hem de siz nahi taş işi oranınız için mühim bir ademken sizde ha. Hem işe hem bir işe mükürdürüm ha. İşlep mi daha kalan diken. Bunda oylan ha. Şuna bir kirek mükemmem ben muşlağa. Ben işlim sen bulmaydıken zaten. Kalık yolları koş yolun işte şunda ramanken. Ulan toğur düşensek o kadar kitap karı kaykısı. Yok toğur düşenmeyimiz. Bunda toğur düşensek. O başkalarının filmleri ile o yeni birisinin filmlerini de karıştırıp koyduğun da oldu. Çokum ama sayfa diyendek bayılık. Su sayılarını kırgızgan çağda çokum numarını toğru izip her bir ayrım ayrım bir sakla fincan kalıp çoğu aşında kılıç kirek onu. Yeni birisindeki toyluk film bile yeni birisindeki de karıştırıp koyduğun da oldu. Ben ayrı durum hiri de yapman kan aldım da bir taksi lagman yapman kıl durup da. Sızık minim alıp karsam Cehennik'in yol koyup başkuru atıdı o maşinini. Kanda lagman yapman day? Efren? Ben fakat göz aldım kel türemedim. O işki koldu rolunu tutmayan iş gerek. Kanda lagman yapman da? Gerek yemez şekta gözlerim. Gerek yemez sumbul saçlarım. Aldık ettim ütkende. Ütkende neydi ma alımcan? Toy kız kırım kıpılgan din kiyen yigit ip çıkıdığında alamet bir nakış çıkan cümle hop oldu dedim hop oldu dediğim bir nakış varken tok o iş nakış çıkan de hemimiz külüp gitken şu kırıştırdı Allah kastem işte kızıkçılık kırıştırıp koyamdıgan de şuna kadar ürümçü işleyen birinin doktor kandın turpan ayıklıdığın bir aile maşınısı baydı yol 10 kildiğin çöpür ustamla bağ mıdır de telefon numaranızı kaldırıp siz kani hem de Manga kolaylık deydiğen dostla alıp seydep gittiğen bir maşin iken de bu he Osman Can. Numaranız evet bir eyle cuma. Abdikerem efendim.
2: Abdikerem efendim.
0: Makul buldu rahmet. Nensengi baradığın kıra çıksı bulattı. Nensengi bağım kep durdu deyip emdullah ustam. Siz hem de buray sayıat kıladığın dikin ma bisip işlemem siz. Pul tapmam siz. Yani ne sen çıkıp oynayayım ben deyme ya. Oynayışını kiyenge kaldırıp bırakla.

0: Ma Gülbaş şeker manda bir inkasını kaldırıp tike barlıq şopur dostlar diqqat qıp anlığan bolsaŋla ma o manda bir inkaske Ürümçi bekat şimali meydanda Ürümçi bekat şimali meydanda koça avtobus bekat bilen ma taksi xeridar kütüş rayon aralıqda 2.20 metr çuŋqurluqda bir orek bar eken. Bu yarastı suyu tüşüdigan orek ma tömür sunup ketipdi degen bir şopurning maşinası tüşüp ketti maşını Soqulğa oqşay dep ajayib çüçüp ketdi mushun bir inkas qıp qoysaŋlar bolup tiken deydi jumu. Ma uçurdan bir ünümlik paydalanıp qalğan bolsaŋlar dostlar. Biz mu inkas qılımız. Ürümçi bekat şimali meydanında mushu koça avtobus bekat bilen taksi xeridar kütüş aralığı, xeridar kütüş rayonu aralığıda aşağıda bir orek peyda bolup qapdı jumu. Aşağı çıqqanda şopur dostlar bek awaylap qarap miyğla. Bir çaq kirip ketkedek orekke awu. Sizler halla bir inkas qılaylı ha. Sayfa
1: Altay yolu getirmiş herke, muhteşem atrapları azıp yer avanken.
0: Makul buldu rahmet, doğru taksir Oğuzcan.
2: Madin köyden de atrapları avanken.
0: Rahmet sizgen, Nur Ustam.
3: Sırıpe, daha ben şimali yıldırım koşuyorum istirap herke.
0: Sizgen mi köp rahmet, Eskarcan?
4: Bütün gün yakşı mı?
0: Yakşı mı?
4: Rezgün kurtulup bizi kitarda.
0: Bumuz esli kegen bitti. Onşıgan uyadı, şinhal, signallaş, emmini bir kur onşıgan di. Əslik kip, yəni üzül kip var. Buldu biz bir deyli cümə, inkas qalaylı, ə? Beycin otur yolları, qarbi sucu koçları, şərqi sucu koçları, maşallah, səhəl köp tosluşu yox deydi Abdikerem əpəndimdən uçori, ə? Yəkəndə yol uçori, yingbinlu aerodrom tez sürətlik yolu yığızdan aylık otur çürçünə aldıqca yollar, avankən, sərtəm kırorəndən orni, liyəmmey, meyliyəmmey, nən udulu da, meyliyəmmey, matalla bazır tərəbdə, yeni da dedim o, yəkəndə, ə? Şimdə dedik. Rahmet sizge cümle. Ceylan Bay?
5: O şey güldü, rahmet ma nakşidin acayip zor aldık cümle. Yemlendek hoş olduk.
0: Şu sövgü digen nakşidin ışıkkına uzur alalaydıgan. Muş yaştı mı? Şimdi ağımdan. Çi Samba yollar aman digeydi Hasan Can taksi.
6: O şey güldü, 4 gün ülkeyden kötü vaktimizde tersiyatı Allah'ına şaşırın.
0: He. Ya bu şuna şaş bulsun keyfiyatınla her vakit her yerde yakşı bulsun. Bulum taksiye deydiğen dostlar keyfiyatınla yakşımız çıkan xeridalar olayıp karap ayet bir kadı ne azıraq bir gək xoysum xapılıp köğününle kilip min tez man dedi astı man dedi taksiye çıkıp bir nes yedi deyip şuna oğlan usan xapılaydıgan bub kalsile. Onun

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzizliki 6 metr 30 cm. Çiki qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzizliki 6 metr 30 cm. Çiki qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özü tutturulurdu.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus'unuz kısmın AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozqıtıdı.
5: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bir vasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günübkü bilə aləsetvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratı qeyirçə aləyisiz.

0: Şincan hakkında izniş muşu yerden başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka muşu yerden başlanıdı.
1: Şincan radyo televizyon stansı Solution Atitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıkta oldurup sapranızga hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Solution Atitali'ni çürüp sarkıl mazmurladın huzurunun.
2: Qadirlik do'stlar, anglayotganlar 107.4 qatnay san'at radiosining atigalik yo'llaringizda biz samra programmasi. Programmamizning axborot va unzavotim qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan axborot unzavot alayida talab qilgan axborot unlari, axborot yog'lari, axborot yurishlari, axborotniki qonaq unlari, ochiq suvlari anglagichlarimizdan oldin tanlishi bo'lsin. Nasa do'stlarniki uchurlarga qarayli, anglagichlarimizdan uchurlarga qarsaq, sayfa.
3: Xona g'arbiy yo'llari roman ke.
2: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Asqar apandim.
3: Yani çıkınca 15 minut oldu yazdı çıkıldım. Bayağıdır ama sen uğraşıyor musun?
2: Makul. Aksun iki.
3: Her biri de laki aki iki fuka kutlarımızı da aramak yalan.
2: Makul buldu. Rahmetsiz geldi mi? Her baylanma koşlanıyordu şunu da aramandı. Uçurunu güzel ayağı tevettik.

0: Hoş bana bir uçurun dostlarının diktik sunumuz top müsabıkası köygülü bir işte seferge çıkıştan gam kımman 7 zakaslık omuvi avtobus məksus liniyası da avtobus koltuğu peşüvelin belirli baralaysız. 2026 yılı kalıptaşlık longısı Şincan Dərəcinin taşkırı futbol birleşme müsabıkasının 4. aylan müsabıkası 6. ayının 14. günü bugün. Ürümçü olimpi tenterbiya merkezde ötküzüldü. Top mestanlarındaki müsabıkı meydanı oğuşluk bir yerip gelişi kolaylık yaratış için Ürümçü şehirde katnaş transport idarisi Gongan katnaş başkuruş tarmakları ve müsabıkını mesul bulup ötküzgen terapilen birleşip Irak uçtaki zakaslık məksus liniye avtobusu da yakın uçtaki toş avtobusu yolu uç toş koşulgan omvi katnaş kapaletlik layihasına oturuğu çıkadı. Muşu Irak uçtaki zakaslık məksus liniyası da şehir rayon liniyasının 7 sabah bulup oldun gelişip musabıkı meydanı bir vasıta bağlı buludu. Ürümçi şehirde katnaş transport idarisi yolu uç toşunu başkuruş bölümünün başlığı Vantan layihaya kasasen Ürümçi şehirlik omvi katnaş kuruyunan şehir rayonudun zakaslık omvi avtobus məksus liniyasının 7'den açılığı bu liniyani ki Tianşa rayonu, Saybaq rayonu, Şimgo rayonu, Yokur yeni teknikilik kesipler tarakiyat rayonu, ıksa teknik tarakiyat rayonu. Midon rayonu qatarlıq, asaslıq şəhər rayonları və Adəm Ziş rayonlarını qaplaydıqallığını tunuşdurdu. Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzi qvardığan tamaşıbılla, Ürümçi Omvi Qatnaş Quroyi, Ürümçi Omvi Qatnaş Quroyi Veyşin Omvi nomor arqılıq aldın kelişi kerek. Aldın kelişi usulü mındaq, Ürümçi Omvi Qatnaş Quroyi Veyşin Omvi nomorunu xoşu bilib, tərtib boyunca Aqıl Omvi Optibuz, Turda oldun kilişidigan omuvi avtobus, zakaslık omuvi avtobus degen közneklerini çekip, mas liniyanı tallap, oldun kilişini tamamlısı buludu. Zakaslık omuvi avtobusunun bilet bağısı, yani top mestalları itibar bağısı, her adam qıytın 5 yuan bulup, her xil itibar kartlarını, işletişini kollamaydıken. Şuna hem de mağı müsabıqını körüşke bir işini xiyal kılıdgan dostla apka sanla. Demek ki hem de muşu şekil boyu için aldın kilişip basanla buladıkken. Cevap gelmez kainatın. Yeni mağı ulumuçi gonca otuven diken. Ve işin gonca hava arkalık aldın kiliş sanla buladıkken dostlarcım. Nadirlik dostlar programımızda muşu Optimobil Klubu politiga Molly Green aptolları katnaştı. Molly Green aptollarının hem de cay cayladaki setiş uğrulları. Abdülm rayonumuzun her kaysı uğrulları. Bu hem de demeli şembe şembe küllürdü mü normal. Abdül kaçlaydıgan, Abdül almıştırdıgan dostlar için mülazimeti bulurduk. Hem de inik oranını bilemem atkan dostlar apka sağla. 13-59-75-75 telefon kısağlar buludu. Buldu. Biz bir inkas kılaylı ama o signalını teximi yakışlaş için hem de şimdi bir remote işleri buvatkan. Ma Abdullah Turpan, Abdullah Ustam'ın numarını sorab dikensiz. Yani bir özü kalıp evet bese andım biz siz gibi evet bir eyleyicim. Dabazadan Ürümçü bir ketki geldim yollar avanken yani uçurunu yaparak evet doğarak mesizge hazır mı o donar kuandın. Şankı Conglu tarafka şerh garip yolun işte aptım o bulla sel köplikin tosluş yokken. Yaşan Conglu'dan Çen Tancan yolu Cenob Çimal yolun işte mi aptım o bulla köpken. Her baylamı koyuşlu yollar ravan deydi. Osman akınızdan salam, meyve çivi setip anlavatımız çapçal naisi de avazınla acayip uçuk çıkıp atıdı deyip ma çapçaldı ki bakkal akımız Osman efendim. Rahmet sizden ma şu yakışı bulsun soğudlarınız ondan bulsun. Yolu için iki avazı kuşurun
1: alın. Çıp çıplar örümçeli yolu çöre. He. Ayrı durumdum ver mangan pet altı ay çıtırım çörülmüş yıkmış eğlenceğe yolla koysun travancer Sengül hanım. He. Bilet bağısı mı? Nait muhakkı sen?
0: 9 koy 9 mu?
1: Ne dörtgüzüme körgedin merkez tereptim ay ama
0: o... Kongo aşan?
1: Bu yiğinin uçana tereptim de. Bu şimdi anlayacak bu te.
0: Aşı Ürümçi Olimpik'ten terbiye merkezde. Cuma Ürümçi Olimpik'ten terbiye merkezde. Muradın'da ana, Abdullah ustam evet tuttu mu numarını? Kalsa Osman efendim sizge evet koyayla, cümle. Ve işiniz karan ha?

Hoş, Ablamıcan efendim, işiniz evet koyduk şuma belasiyeti oladığın epni. Şunun bilen programımızın vakti uçup kaldı. Programımızı yaktırıp anlığan başına akırı kızgıllık bilen katlaşkan emmalak rahmet eğitimiz. Dostlar, rahmet sizlere işlerinle yakışı bulsun. Emin işgülerinle köngüllük, mənlik, ehmiyetlik olsun. Program riyasetçisi Rüşengül Basit, növetçi muharir, Ramila Ablamit. Hayır, hoş.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak bayda. İşte
2: Çıkın.
3: Her günü dekliğiniz Şinjan Radyo Televizyon Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Tepirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
4: Kınanla programı başını gitti. Kızıkardık yeni paranlarını anlanla bambu.
3: Tepirinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Tepirinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
7: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
3: Voh, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
7: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
3: Barakat ullurdi shu. Untigisli Barakatnikini ekranda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
7: Barakat uyinga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.
3: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun dike balam işletti dok. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilga silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yenili şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğuk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğuk çayı.

0: Şinjan radio televiziya stansının Sulu Shitin Updatalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıxırıldı.
1: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının xəbər səhifəsində aytıldı.
0: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çəndirilədi.
1: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə qıtırılıdı.
0: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
1: İşqə orunlaşdırış mülazimtidə suallara cavab verilədi.
0: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
1: Mol uçurnu dəl vaqtıda yan telefonu izləb görə alaysız.
2: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının əm türklik sinimi məzmunları sərxil.
3: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadı etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadı mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
2: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Shitin Updatalı'nı çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

avtomobil da, öyde. Şundakla her cayda 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerin çağlarda. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

Şinjan şunçe jarıp qarjay. Bu yerde jılğı muzluqı, kan ketken yaylaq, qumluq, yana Çanjanın janubidek güzel jaylar bar. Şinjan dünyaga danlıq naqş usul makani. Siz ularning qatarğa qoşulup, puqadan çıqqıcı usul oynasangız boldı. Şinjan yana mazelik taamlarının makani. Kavab, tunur kavpi, holu, dapenji, samız qatarlıq san sanaqsız mazelik taamla iğizinizga seriq su keltirdi. Şinjan'a kilip, Şinjan'ın bipayan, heybetlik, güzel manzirisini körüp geçişinizni qarşı alımız. 174 Qatnı Sənət Radiosi sizni Şinjan'ın güzel manzirlerden birlikte huzurlanışqa təklif qıladı.

0: Yaz hava ısı var dedi. Hem de aptı mobilini toktup koyup bazı üye bir ay barımız bir saat iki saat aptı mobil kündü toktap kalıdıgan. Aptap da toktup koyduğun işinde ahvallah buludu. Aptı mobilinin işçige koymaz tigişlik boğan nesilani aldın iki günü bir digen bulduk. Yeni bir kettim deyli. Közeyne koyup koymağla aldığını şu şamal tuz şeyinikini aldı. Közeyne koyup koymağla işçige su kaçlangan mesela işçimlik butilkilerini koyup koymasınlar tavsiye kılımız. Onun başka bir kısım şu mesela Aptaptın saklaşmayı, ma çaşını, çaşkı sepidigan müşünde bir kısım nesleba aşılanı koyup koymasınlarına tavsiye kılmış. Andın işip kalan tamaklan koyup koymakla aptı mı bulga. Andın çakmak bulup mu? Nurgun er şopurla adette müş çakmakını şiltip boğandıkla şamal tuzuş aynıkını aldı kılımında taşlap koyduğun akvalla bulduk. Müşünde noktalar bir alay dikkat kan bulsak. Onun başka bir yan kem kalan noktalar bulsa koymaz kıtigişlik boğan. Anlı uçlarımız esker sanla buludu. Andın ettir. Maşın etralarını mı bekleyelim ki ya bir yasaki koymanla şuna noktalar alay dikkat kılışanlar tavsiye kılımız. Onun başka yana mı şu optimobilini uzun vakit toktup koygan deyin kiyin optimobilini çıkıplı kontiyav açıdan işini kımmasınlar ümit kılımız. Çünkü optimobilini ki işçilikki mi şu mesela uğrunduk işçilikki materyallardan aşında bir kimilik madala acırılıp çıkırken de ama sık turuyu turuyu vergen deyin. Şuna olay siz çıkıplı kontiyavını açsanız yalık onay köyünlüğüsü ilişkiden bir yaren bulurgan mı şunda ahvallah bulurduk. Şuna mı şu noktalar dikkat kılışanlar soraymış dostlar. Bahtiyar, Zühre Hanım uç oranlarını tapşırıp aldık. Rahmet. Aslime aşına işler o gittim ha? Güzel hayatının uçuşuna karşı garbaylama, ürümçü güzel karap mangan yolun işi ravan. Karşı taraf tabaza karap mangan yolun işi de maşallah biraz köp süre tastırağı da uçur bir yeriptir rahmetsizge. Hoşunda olsa Nur'un uçuşuna karayımız.
1: Galize tepe tresetçine yaşım süre yukarı bir yere yağı yollarım kaşıyor işi ravana.
0: Makul buldu rahmet. Lauhu.
1: Ya riyazı çıkan da varam yaxşı.
0: Yaxşı mı oxuna ahvalınız? Yaxşı yaxşı.
1: Ma minan da 2010-cu il Nisan tiyəlləy. Batı. Bu yıl gazını 15 yıllık uzak koyduk, şimdi yine boşalık tuluk, yutluk yara.
0: Gazba. 2012 TL'ye gazba hazır mı? Tursuncan ustam sırtta hizmet bilen bopkakan hazır. Olmay vatamdı, kanda oldu. Eslime siz ustuğu bir telefon kıpır soru yedin ha? Şunu lan lıkıtı pul bilen deriysin o çoğu hazır. Onda nakbullahın maşallah gamalba koymaydı o. Sen telefon dop getti pullarının köpüntüsü.

0: olsun. Dasa mal bir kütün yemiş qalayamay qaldı.
1: Bir nə yetmişdi bugün xalda anladı mən.
0: Hə, onda olsa solution deyən update-dan düşürüb bir anlaş imkaniyyəti bulamı. Yuntin də anladı mən. Dəb mə Abdul Səmədcan ha. Dasa. Onda üç qalmaydı adətdə şu. Telefon tanışılıb qalsın bəz aşında olub qalıdı ikən. Solution deyən alsanız onda olmaydı Abdul Səmədcan. Biz bir dəyilik cümə. Qanday ahval? Ishkima 14-ninki Ishkima 14-yilning zavoddan chiqishi gazmay qo'sh yiqilg'uliq bo'lgan 7 kishilik M80 mi? Minbus mashinam bor. Chang'an Rishing oila mashinasi. Doktorxonaga ishlatadigan pul kerak bo'lganligi uchun nayt azan sitib o'tmoqchi bo'lib qoldik deydi. Mushu mashinaning ehtiyoji bor do'stlar men bilan aloqalashgan bo'lsa deb. Aloqalish nomeri 131-0995-8842. Bu avtomobilning nadligini demabdi. 131-0995-8842 ekan chumi. Navoda men ib qalsam bo'ludi deguchilar bo'lsa, biz ma nomerni ayrim avatib bersak bo'ludi. Hamda jiddiy pul kerak bo'lib qolganligi uchun sotmoqchi ekan 2014-ninki Chang'an Rishing M80. 7 kişilik minibus maşını ekan jumu. Aile maşını sıkıp işletken maşını ekan toq hamda sit etmek jupdi jiddi. Şuna. Qadirli do'stlar, anglayotganlar mening avtomobilim programmasi. Programmamizning Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat Toshxmay zavod aloyida talab qilgan. Programmamizning Urumchi shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'yishgan ambulatoriyasi aloyida talab qilgan. Programmamizning Tirik va Tirit tig'larini bozor salgan Tirit xalqaro savdo chek shirkatimi aloyida talab qilgan. Tursunjon Sultan paydo bo'ldi mana. Anglaylik, endi gapibdi.
1: Xudoshingiz qanaqalaringiz yaxshimi? Bog'lagan avtomobillarni yo'llarini bog'lab turib, lekin til Fikir vaxt vaxta çıkmak kat kalsa da konuşuyorlar. Ben ciddi bir aldırak bir yer ettim. Yani şunu bilmem için soluk çık kaytırma. Avazlık sürahını yanmayla yazım soru olsa yazım çık katta bağlı pasam oldu.
0: Makul buldu. Onda olsa biz evet eyle hazırmış şu sırtta hizmet üstü boğallık için. Dursun Can Ustam kumamdı. Tez tez evet iş tez tez bağlaşsa imkaniyet bulmayı kalırdık. Şunu mu amdı biz bir evet eyle. Anlıqçılığa bir, yani devamlıq şu halətdə mi, mən çoxum yaxşı xizməti buluma hə deydi, çünmü?

Bayım av tiyenlay avtomobilimni bağaltman degan anglıgıçımız uçurunuzni damallıqta tapanmay qaldıq o. Qaytı bir evet imkaniyeti bulamdı. Avazı uçur evet bitkensiz biz yazma şekilde onu yizip bir evet eyl degan toq hazır. Qaytı bir yizip evet ha? Şikimin 22 sonu da. Şikimin... Evet koyduk ama hani. Programımız başlanıp da soğurgan değil mi? Haa, Aziz efendim sizinle mi çıkmaya kaptı da? Buldu. Ondan şikimin 16'niki... Cep... Yuguang'dan bir sıvake. Muşunumu bir bahala pegen bulsa Tursuncan ustam deydi bunu mu evet koyayım ana he. Bazı telefonun doğru yakışı olmayı kalsın başında üzülüp başında bup kalı diken dep ma bir anlık uçumuz müşü de depti. Çidaven Cenobi yolu yazırma Hongguangshan yoludun. Vinchuan garibi yolu şimal Cenobi yolun işte aptım obulla köp toslu şükürlü yitip de ma uçurdum mu bir paylanıp kagaysınlar dostlarcımı. Maşına Ürümçi'de numara taktısı mı Ürümçi, Ürümçi'deki maşındı bu bir ciddi satılgan bop kaldım dep. Ma 2014'ninki koşu kılgılık Chang'an Rishing. Bunu çö ma bir yıl dep isim koygan anlıkçımız. Ma Tursuncan Ustam'nın bu numarını sizge bir yollap koyayla karan. Siz Tursuncan Ustam bilen mi bir alakalı iş bekan. Bu abdumobilinizde çö bir bahaltıp Tursuncan Ustam nava demde ipkalalayman dep kalsa baha dikilişip kalsanla Tursuncan Ustam'a ipkalış imkaniyeti ba. Bu abdumobilini çö. Ya ki o misal sizge vakalite aşağıya sitip çıkırıp esimi buludu. Hangi

0: yolları şunda aravan Tianjin şimal yolum yolu aravan deydi Memtili efendim Garı bayla mı yolu aravan diye uçurunu mu tapşırıp aldık ha Bekir efendim sizge köp rahmet
1: Tamam bir neyse istedim bir tanışım. Mesela 16. sınıf, 11. sınıf pul dönümüne 3 yıl tutuyor. Bir de istiyorlar internet derip oldu ya. 16. sınıfın kiyen. Sözüyorlar internet derse ama dağın kiyendi, kiyendi. Şunu ıskanmadı.
0: Manda hakkında kaydı da kıran. Birinci tür imtihanını verip boğandın kiyenki 3 yılının içi de çok ımpıravını buluş gerek. Hem de 3 yıl hazır toş boğan bolsa imkaniyet bulmam dike kayda aşındak. Hem de mektep bile bir görüş baksın. Aşı tızımlatkan mektep bile, cavliyeler bile bir deyiş baksın. Hem de bu üçüncü türü gücü birip bulup, hem de tüytüncü türü kegen vakitte. Hem de vakit toşup ketken bolsa bazı da amal yok, hemiz yokup gidişi mümkün. Şundum hem de mektep bile bir deyiş baksın, aşıla bir amal kıp yeri hem de kanda oldu. Adet kaydı da aşındak. Birinci türü imtihanını birip boğan deyin ki, 3 yıl içi de çokum imtihanını toluk tüytüş gerek. Bu mısa şu, hem de yok oldu da kaydıdan nöldün başlaşık doğru kep kalıdı. Cuma? Kaynap yolları şunun da aravan, muşu maşını kanç bulgu yara, dep maul ahu. Buldu buldu. Sizden maşınınızda mı otursun can ustamga? Evet, koyaylı bir bağla pesin cuma. Bana he?
1: Şunu anlatan cekette maşının nazarlarsa kalsa, 25 bin kaya trabıda. Şunun 20'nin son atar etse 55'te 60 bin kaya trabıda.
0: Makul buldu. Onda olsa, şikime 10. yılındaki ihsan tiyerley, nisan tiyerley. İşki de 5-6 ganlık maşını bağıydı. Gazını 15 yıllık uzartıp koyduk. Şu neç bulağı bulağı bir bağla pese deydi. Çünkü bunu mu evet koyduk. Andın 2019 7. ayındaki Bodrum Vuyalin Optimatik Hot maşına soraydığının bu maşına supuğa çıkamdı. Mındak maşının situasyonu ki Obulcan 6. yıl supuğa çıkıdı. İşki yılda bir katım yıllık teşhür çıkılsız. 6. yıl bir supuğa çıkıdı. Onun dinkin 10. yılı. 10. yılı yeni supuğa çıkıdığı işba. Müşündak.

0: O ilki motor qanda buluş bilen bek münasibetsiz. Çümü? O bulcan. Tursuncan ustam bahalaptı mal kendi kaptı mı bul?
1: 2012'de Nissan Çeller Cazvarası Majdan Bazarlar Sapası 25'te 30 min katı.
0: 25'ten 30 min koy etrafı da dedi. Çan Univi 2024'niki. Çan Univi'den bir sabah ya. Müşün bir bahalap bəgən bosa dedi. 2024'nün Univi. Manım o evet koy doktorsun can ustan bir bahalap bəsiniz. Univi. Hoşunda olsa, yana davamlı kaptımı bulanlarındaki uçurularını evet sanlığa buludu.

Abdükerim efendim bu. Çıraylık peyiz kepke bu. Buldu buldu. Ben bir oralaştırayım. Şuna ulan bu eslime hazır kandak kopmadık. Uyruan şoku yutup sizde. Bupta yakşı bulsun emsizcüm işlerinle. Pişikimden klas. 2025 yıl 13. ayının biyadi çimpil.

0: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga, ajmo. Shuni bilan shinfu so'rabdi. 15 yillik vaqt to'shgan gaz tungini nayda almashtirmay, 80 yillik tungini nech pulga almashtirib berdi? Biladiganlar bo'lsa bir deb bergan bo'lsanglar deb. Chiysam bo'ldi, buni 15 yil to'shgan bo'lsa, uni yana qaytdi. Qon sizning shu zavod gaz chiqqan mashinamda u shinfu qandati?
1: 174 yo'lgari ma.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Bagan uchoringizga yo'llaringiz davomli ravon bo'lsin. Ava bak spit pardo, şirin koku çıkay mı, nen sengi mi dep. Kaya iki sözü lan.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin, azırak çeydin.
3: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikin he.
2: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayın tip isim o, yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz, yenila, pesil soğukluk çeyi.
0: Qadirli do'stlar, anglayotganingizlar, mening optimobilim programmasi. Programmamizning Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-nchi nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alohida talab qilgan. Programmamizning Urumchi shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Eg'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Tirik va tirit tig'larini bozorga solgan Tirit xalqaro savdo chekish shirkati programmamizning alohida talab qilgan. Başından olsa Tursuncan Usta mı aldı davetki avtomobillan bağlaptı dostlar dikkat kıpanlayla ya.
4: Şükürler, şükürler, şükürler, sana yönü verirdi. Başından pazarlar sattı 60-65 mikrotram. Şükürler, 12'ye gazlık çeyi verirdi. Başından pazarlar sattı 15-20 mikrotram.
0: Makul buldu. Rahmet.
4: Şükürler, şükürler, şükürler, yukarıda da başından pazarlar sattı 45 mikrotram.
0: Ma'qul bo'ldi. Rahmat sizga, jumo. U Nurali ustamniki telefon nomerini bildiganlar bo'lsa bir tapagan bo'lsanglar, debsiz, Mamajon. Telefon nomerini bildiganlar ma, aniq o'rnini tapadi-ku boya, siz aniq anglayolmadingizmi? Asha hozir bosingiz qanday bo'lar, Mavalijon deb beribdi-ku, anglang-a.
5: Gazna mushin Nurali hozir sizlarga qiyosatchi. Asha Yantya Archiniki, keyin yo'l tarafda qimizdan qutirdi Nurali deb bir yaxshi.
0: Osh aniq o'rnini bilaldingizmi Mamajon? Endi telefon nomeri olg'uchlar bormi-du, ha? Bo'lsa bir deppason navodi. Telefon nomerini xotirlab olgan do'stlar olib qolsa. Davon janubiy yo'l qo'shilishda ravon hozircha degan uchurni Nurustam aytibdi. Bo'lmasa baribir boradigan degan dikit berib qolsangiz qanday bo'ladi? Bizning tavsiyamiz. Jalanbay.
6: Tamak en temlik, acayip yakış kütü oladı sizden.
0: Sizin şundan temlik kütü oladı de koyun. Şu kalgan yerler işletilgan buketlerle gepne. Şundan temlik sayıya da oranı, sizin şundan temlik kütü oladı de plan. Ay don beyan gudiken de oranı ya. Rast sula bakar, rast ben köygen var resim. Şu bir halat köygentim. Şakırap durgan sulanın üstü dolu oturup aptike oranı koyup. Davan canobi yollar koşun işte hazırça. Ravan makul buldu. Rahmet. Gulca taksi ablikim.
7: Sen göze kap nakmeyden şey birte ya. Niyallı o. Sen çıkı karatman kayınız. Yok. Sabese karatman kayınız. Tek ki kıtı kaldı.
0: Oho.
7: O 15 yıl olan gazetonu ne? O işine çene kımaydı. Bofi o. Aslında daha bakan kiti o. Dikkat kılayla.
0: Şu hem de aşındak bir ahval ba. Hem de bazı bana zavut gaz op kalsa. Kanda. Bomaydı o deyim. Bomaydı hazır. Asa sen bomaydı. Şunu la Mehmetcan keçirinler, ben yolunu inik bilmeydim, dağın içmemizden tapanmayım hala dediniz. Lantya Archie'ni bilmem siz mi? Sizin kanaksak olan Mehmetcan. Mehmetcan kaysınla yol başına koysunla, kaysınla kolay. Ben dağın içmemizden tapanmayım mevya, baranmayım mı dedi?

Aerodrom qarapmanğan yönüş kono aerodromdan yeni aerodrom qarapmanğan yolda maşınlar köp aldırmay mevatımız deydi tur taksi Yusufcanna uçuri. Anda 2014-ninki Xallandadan bir sibayka 14 yıllık yüzlük sap gazba. Xallanda 2014 Xallandası gazbadan. Maqul buldu manımı evetip qoyayli Tursunjan ustan bir bahalap bəsinjimi. Anda 2008-ninkimi Honda Civic'ten bir sibayka onu mu evetip qoyduq bir bahalap bəsin. Qar ustan bir telefon numarını əvətibdi. Bu nimi nimi numar? Şu Nurəlijanın numarı şuma? Əmmalad babdım Nurəlijan.

0: Hocam gel. Beni kostum beni denizlerine yollatırdı.
1: Makul buldu. Onda olsa Velican. Hani. Evet de tutucu mu abur anlıkçımız beni koysun. Ben de dinleyici var. Ben ondan evet bir aydaydı. Onda olsa koşup bir bir pek ne hani. Sizin şundan bir radyonun onlap geldim. Hem misal için sizinle dep dep bir bir dep görüş pek ne hani. Şunun lan 2024'ninki men bu maşinni özümüz şingen qısa qonç pul çıxıb getə təxminən dep. Am bu avtomobil bilə avtomobilin azraq fərqlandığı da yəni illik təkşürüş bahası. 2024-nin men bu maşinni şingen qısınız qonç pul ətrafında pul getə mağlıq uçurumuzda sorap baqaylımı? Şunun lan Nurustam.
0: Qar verdə qalibiyyət yollarımı qoşuyanı çıravaklar rişan qılmışı dağdan keçib bazarınki
1: Hayır terbiyeler. Ben hangi çıkıra yolunu giyim de? Yani o tapalı. Mehmetçe matrap tıcık turmaydı gal evet koyduk. Evet Lijan. Bir yol başlaydı gam buldu. Oh, telefon numarı yoktu değil mi ende? Şunu lan. Telefon numarı ne bilir Allah bas evet besumu ettiğin depegen hem de hazır izdesem hazır izdesem azrak vakit gittim o ma numarını Veli Can'a evet yitip kalkan bir iş bade mi ya da Mehmet Can'a evet mi ya şunu lan bu Veli Can nim numarı o gitti dep kaldığını sakçan şunu lan bu numar esti esli ma Mehmet Can'a kitid Mehmet Can'a kitidgan numarı diye bu cümü ma ne Kaydı, evet iteyli. O Ekber Guanhu'nun ki oğrunun ettiğin Hamdullah Ustam deppedim o şıkkıla birisi deppegen. Hani bir kep kalsa ben numarını Mehmet Can sizge bir evet birey. Bulamdı. Ana. Evet. Şundan cidel kıldınız. Şıkkıla Mehmet Can birip 13 tane tiz bulan amina birine. İkinci oylanma. Hınan Lu'dun Daven Lu taraf karap mağa yollar avan dedi. Yalkıncan'dan uçuyor bu. Rahmet sizge. Qashqa taxt ko'ri qizil chiroq mashinalar ko'p, lekin to'silish yo'q degan uchurni topshirib oldik. Shuni ola kechiringlar, avar qildim sizlarni, hammalarni deb. Chaqchaq qilib qo'ydik, hech qisi yo'q. So'rang yana so'raydigan nuqtalar bo'lsa, bilamisiz, sizni shu yergacha olib qo'yamiz biz. Kartlık saatke nereden kartlık saatke nereden su ağıl buluduğunu bildik Allah bu süpegen bu sanlar deyip mutallifcan bu okşumaydıken karan bir kısım orullarda mesela tordun mu ağıl buluduken bir kısım orullarda çokum aç vüyeğe çüşüp alısız. Şahsen bizden maşa uçuyda çokum vüyeğe çüşüp sunu alısız. Gaz neye tordun ağıl buludu tok bilen suni çokum aç vüyeğe çüşüp alıdığan şüpa. Aşındak. Andın ilgi tordun alıdık Allah'ımı ba kartlık amda saat bup kalsa. Tordan alıdığından mı bir APP'si baki aşın deppe gendi o ama su alıdığından ne su alıdığından ne tordan anlıkçılardan sonra ilçiyormuş şimdi he Kaşkay şehrinin medeniyet yolları koşuyorsun işte Ravan diye uçurun Abdurrahim Can'ı eve atıp duyucu mu Mehmet Can?
2: Sonunda Rışan Güven kanda havanız yakışımı
1: yakışı mı o kanda ahvalınız?
2: Ben Tuna Etken Radyo
1: Anahatı'na
2: Radyo Anahatı'na Kışkın'a bir adetim Günün sana net davranın, tekniğe olarak bolsun, benden sizin otuz selam.
1: Rahmet, rahmet Mehmet Çakal, sizden mi? İşleriniz yakışı bulsun. Üdükülerinin mi, salametlikinin yakışı buluşunu, sizden mi hem şundak işlerinin ait yakışı buluşunu ümit kılımız. Rahmet. Şunun ola 2021'ninki Wulin Hunguan Estim birisi ba, muşunu mu bir ustan bahalı vetken bulsa deydi bana. Evet, evet, tuşu mu dursun can ustan bir bahalı pesansı. Şunu lan yani karsak çaşa saymen deydiğin.
3: Yaşın çizir Hüseyin Göl. Görün ki dağlan tarafta maşından aldayım seni. Erdarra kalması bulan yerler bağımı da o.
1: Eynek ustamla ba. Hem de mağ eynek ustamlağa köpünce dostlarımız bizge tavsiye kıladığını birisi Tursuncan ustam eynekçilik. Yani birisi o olmaz eynekçilikin köprek deydi o mağlı uçlar. Çünkü olmaz eynekçilik ya ciddi tarafı basınız. Çınguan cayüven gibi ketmeysiz şu müşü ihtipak yoldan çıkıp genşen gönü yerinden aldıdın ütüp andın ciddi terapki bağısınız Çınguan cayüven terapki kayrılıp aşı bir koçu tuncu koçusu bulam da aşı koçu kırsınız almaz enekçilik edep ba aşı bir baksanız kanda olam de Yana dostlarımızdan ikaz başka yerlerine de bir işin halaydıgan dostlar olsa de ben sağlam buldum aldı enek almıştırmak çıktım deydi. Tursun can ustamdan enekçilik o ne a yüzünge terapti ki kaç şey uçuydu yani kaç şey uçuymuştu aşu şey uçuyu terap küçüptü ki o oranı ne mabildi Allah enek de ben son telefon numara bağlayacağım adım ben sizge evet bir eyle hamanda buğday yıka şağlatımız de miyadı bir anlık uçmuş çörüyorlar da makul buldu. İşlerinle ağır olsun. Kaçka şehirge atam bilen buğday oruç maşınız ağıl mağduk deydi. Aziz efendim. Makul makul buldu. Rahmetçi mi?

2017-yildagi Shuetelong Aylishi dan bir sıba deb Keremjan efendimning avtomobil ekan. Mushuni bir bog'lab bersa deydi Tursunjon ustamga aytib qo'yaylik. Hamda bugun masirtda xizmat ustida bo'lib qolgachqa va Tursunjon ustamning uchur qaytirish surati sal astilab qoldi. Men to'g'ri tushangan bo'lsanglar do'stlar, ha? Eli bir qaytasa biz shu bir askar tib turib undan do'stlarga yetkazaylikmi? Hazırının özde ama Hınan Doğludin Çidaven Şarkı Koçisi Garip Şarkı Yönlüşte Tosluşu Bakken Dostlar. Andın Vayxanlı Uçıkşı Eğizdin Ürümçü Sancı Tesuret Yol Garip Şarkı Yönlüşte Ma Yol Belektimi Tosluşu Bakken.

0: Adırlık dostlar, hanlavatkanlar minan aptomobilin programısı. Programımızın Xotan şehri Qarqashuli 55-ci numarığı jaylaşkan Bərəkət Aşlıqmay Zavut Alayıda tələb kılgan. Programımızın Ürüm şehri Şinxua Canobu yolu jaylaşkan Şahsat Yığız Boşqan Bulatoriya Esmalayıda tələb kılgan. Programımız yana Tırık ve Tırıt Tığlarını baza alsağan Tırıt Xalqara Soğut Çelki Şirketi Alayıda tələb kılgan. Programımız yana Orman Kuvvet Talqa... Yukarı oralı programımızın Allah'ıda talep olgan. Yani Xotan şehri Qarqashuli 55-ci numaralı jaylaşkan Bərəkət Aşlıqmay Zavutı, Şahsat Yığız Boşluq Ambulatoriyası, Tırıt Xalqara Soğut Çelki Şirketi. Xoşuna alsa yana avazı kuşurlağı karaylı.
1: Aydınmağa yolunu, mağa başlarını sorsun.
0: Depre doktor Han sorgantanız ha. Aksu Biden yolu çör bir ay. Biden yağmur yağdı. Şu prodüslerden dikkat kmiyorsun sorayım ben de. Mehmetcan.
2: Rüşengol az sendon dedik dinar. Şimdi 11 olsuna bir yanımda dikkatle çıkmakken kendini çıktı mı tırmanıza. Aklım rağmenin etkisinizden doktor Han'ın ispiren edicim ha.
0: Hazır bu nimi eslime Fangsen Dasa tereptiki altın doktor Han yukumluk gizeliklerine aldın ilişki doktor Han aşı doktor Han davatkan mıdı? Bağlı uçumuzdan soğuruğu ne? Hızır.
3: La Fulkan Bey'in de ma Kızıl Çırak'da ma bir eski tutamla maşin ister. Hızlı patikaya tutamla uzun bağlı yolda. Sende kızmak aha senin tek maşin tutat gitti.
0: Makul. Bulduk. Kadirlik dostlar. Benim Abdumobil'in programısı da nam kulaktan kulak yetken. Bulunuz neticeyi digan. Eysel Abdul, Mollygir'in Abdullar'ı mı şunda bir tavsiye alaba? Hem de bugünkü tavsiyesi ne miken dese, Selgarik yakılığılık Abdumobullarını asra şakı, benzin yakılığılık Abdumobullarını asra şakırganı kımmet mu? Hem de nurgun kişiler, bu Selgarik yakılığılık Abdumobullarını asra şakırganı tanarki kımmet deyip karaydı. Ameliyette bu karış pütüleyi doğramazken, neymiş kadigende? Adetik asraşta Abdul ve Abdul süzgüçün asraş gerek. Selgarik yakılığılık Abdumobullar bilen, benzin yakılığılık Abdumobullarının bağı pek ançı çoğun emez. Selgarik yakılığılık Abdumobullarının pekaz Selgarik süzgüç özgün, yosu serpiyatı, DPF, yani Selgarik dancılarını tutkuş katarlık bir kanç türü artık. Pekaz siz normal asrap yakışmayı işiltip, süzgüç özgünü pat pat almıştırıp dursanızla ticaret gidişlik bunu ticap kalalaysız. Hem de Selgarik yakılığılık Abdumobullarının hareketlerinin dürgüç küçüklük, may serpiyatı tüven, kaşılık görülüş nispit tüven. Çidamçalık küçük bulup, umumi işletiş tenere kanca yukarı emez. Eğer uzak müddet selyarik süzgüçünü almıştırmadan da, ne olsa işletmeyen de, Abdumobil'ini kupalaydıgen de, may pompisi, may pürküş iğizi, kink bir taraf kalış sistemimiz bozulup geçse, remote hakkı hakikaten benzin yakılığılık Abdumobil'den köp yukurup getirdiğim için de ahval bulu diken dostacımı. Daha sen bir yer bir anlığı için misin?
4: Yaşım, bir ötesi bayan, Fonsen Bataniyen'deki ötesi Yokumluk kişilikler doktor kansıkta maksuman bilmarımız Sendung Bey'in GTF'e oturup Şerim Gündü kişiler Aşağıdın çuzlu ortası 15 koyu bile lise kaldı Kaçık kolu sorladı bu asırken Kımmet görülecek kaldı
0: Makul buldu, rahmet sizge acımı Şahsat Yığız Boşluk Ambulatoriyasındaki telefon numarı aşu Telefon numarı 288 Doktancımı ben bir izleye Uğur ne şu nimik basanızdı buldu Güzel kaçtı şimdiki Daşımır taraf karap kayırılık ettiğinde güzel kaçtı işini ötüpla daşımır taraf kayırılık ettiğinde aşağıdılar. Vanzıka uçağın deyip aşağıdı ba. Dağlam özsünüz enik görürsünüz. Çinfonlu koşun işte yolla aravan diye uçurunu Mahmutcan evetip doğu. Maryam uçur yollap doğu. Gərbaylanma gavca nən huyul çıkış iğiz bək tosulup kettik. 12 minut boldim işeğen çıkanmayı turup kettik deyip. Dün bu bayrımı yolla haq alıdı. Cümur Rızvangül Hanım yolla haq alıdı. Кейін кәпті мүші 19-20-21 үш күн дәм алыды, ел әққи алыды, жүмі?
5: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәй жүй?
6: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
5: Дода, дода, әмді істен бұламды?
6: Вай тек, соғақ.
5: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайын тіп істі мұ, еңілі соғылық жәй ұ.
6: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй. Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
7: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
6: Бәркет ұлыр ма?
7: Ә?
6: Мәмі бай бәркет ұнын шылтып пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
7: Абай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
6: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, табиі төвән натрийлік тұзын шылтын. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыке һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелде.
8: 3 ятаклык үй асасы капалы, 4 ятаклык үй техими яхшы. Тяншан рәссе халыкара чоң базарга якын. Өйнең игезлеге 6 метр 30 см. 2 кабатка бөлеп 3 ятакны 4 ятак кылып алсагыз булды. Тяншан рәссесеге 107 квадрат метрлыктан 158 квадрат метрлык кичи булган 5-нче авлат өйнең файдаланыш нисбете көп булганда 220% кейтиди. Охшаш күләмдәге үйге сөйлеш торганда мехмахана күллеккә техими чоң, ятак үе техими көп. Тәфсилатын 0991 25-5 телефон кылып сөйлештерең. Шинҗан Ипек юлы чоң базары үй җай чекчи Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Gürcet Tüttet Röşen Gölmü'ne aydırım kuna çabadır. Atak Tüttet Gölmü'ne tatlısı aydırım kuna çabadır. Son aydırım da atkaba yedi ula. İki adli ile böyle sürtülük kalanmış için böyle beş olsa çizdikken. Hem malakat ulamı. Kesin bir karakterlik. Yolla iki yüz kalandı. Lakin de şu adet sigende iki aydırımda boysan sıçtı. Valla bal durak olursa.
0: Makul makul buldu. Rahmet siz gelcimi. Qadirlik dostlar, mening aptim o'blim programimizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat Ashiq Mayzavat alayida talab qilgan, Urum shahri Shinxo janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Egiz bo'shqa ambulatoriyasi alayida talab qilgan programimiz yana tirik va tirit tig'larini bozor olsa'gan tirit xalqaro sud chek shirkitimi alayida talab qilgan.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altını sen bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hamra programı.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unları üzülmeydiken ha?
5: Şundak bombay, unlu yüp yigil bombaydı odana Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkırılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bolduken de.
5: Elbet şunda kanca maktısa maktuğum kilidu.
4: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Foka Sılıklaşmayları Mulazmet Ornı Alahide talep kılgan.
6: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
4: Foka Sılıklaşmayları Mulazmet Ornı bari. Bahası muhabbak Mulazmet Atraplık Foka Sılıklaşmayları Halık Soğutsu Katlaştırılgan.
6: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
4: Caylı adın vakaletçi akırdı.

Dostlar, programımızın başlığı oldu. Qaysı yollarda ketib atsizlar? Sizlar ketib atgan yo'llarning hozir qatnash ahvoli qandaqmish to'g'risida bizga davomliq bexatar yo'l yurgan asosda bizga yo'l uchori, may gaz uchori bersanglar bo'ladi. Uningdan boshqa programımızın qandaq shaklda anglayapsizlar? Tush vaqti bo'lib qolay dedi. Qazon beshida tomoq atgach anglayapsizlar? Uy ishlarini qilgach anglayapsizlar yoki bog'varallarda ishlarini qilgach anglayapsizlar? Qandaq shaklda anglayotganligingizni bildirish orqali mo programımız qatnashsanglar tamamen bo'ladi. Programımız başlanış bilen tanlayan Mahmudcan degen dostumuz özününki programımızın anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıp du. Tilsim degen dostumuz mühemşundak.

İbo atış diyen dostumuz, atış nurluk yolları yaravan, bugün atıştı yamğur badek mu, deydu. Biz mağavarayı karapakaylıya, atışta hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 19-34 Celsius gradus kuchken. Yamğurunun gibi yok gecimi?

Ahmet Niyaz Qarqash degan dostimiz. Radioni o'zimi qondoq ish bu shunda say qo'rg'on deb chiqib otdi deydi. Boshqa do'stlarning ham shunda chiqib otam degan. Siz nima deganlayapsiz? Tursunjon degan do'stimizning ovozli quchoqi. Biz ham muzika atlasal turibdi usun. Tursunjon.

0: Nurdin Rozi degan do'stimizning ovozli quchori, ha?
1: Rahmat. Kulib oldi.
0: Ha, arzimaydi. To'r taksi Rozjon, sizlarning idoradan davza qarab manganda avtomobillar azroq ko'p. Qarshi yo'lni shiravan deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa dada qo'ya. Mamatun shavati men xizmat qilgach deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Ahmet Niyoz Qarqasha uchuringiz piqirab kamayotdi. Kelganda anglaylik, ha. Ahadjon baning ovozli quchori.
1: Hurmat ishga bir do'st ayol qabila. Mashayil Qarqas ko'rsam, 5-inch ko'rket yo'li shundaravan. 5-inch ko'rket yangmat yo'l qishloqda. Ishin da qaraq qara bağış maşinmaqda sel parker.
0: Buldu, rahmet. Onundan başqa Nur Mehmetjan degan dostumuzun avazlı quchori.
2: Yaxşılıqlar, efendim, yol quchori. Şimdi yemde yolda. Beşans kılıkçılarda çok yok ki. Maşinlarda kalay bakan, bakan, bakan, bakan, bakan, bakan,
0: Aşu yoldan veyşin lodu kitab alkan dostlarımız bozsa sel dikkat kılıp minla cuma azırma bir kanç kızıl çıraqtı tof yok ki deydu onu kep unuşup tanşap kıp oğuca sel dikkat bilen jürüp duranla min yün digen dostumuz bugün kaşkan imdak ısıq mau mau bakkalla çüştün burun ürek çüştün kin gülü satı ürek ısıqtı piş gülü op kaldı demek için de ama buldu yana jenchi davdi degan do'stimiz Qashqar taksichilar jamiyatiga telefon qilib so'rab baxsin deydi. Bo'ldi, rahmat. Yana uchirlarni yig'lab qarsam Abdikaram akamiz qarshi olamiz. Janubiy Beijing yo'llari tibida shu yo'llarda avtomobillar sal ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Nur degan do'stimizning ovozli quchori.
3: Ba'zan janubiy yo'llarim qo'shilib turaverkan.
0: Bildi, rahmet. Hamdullah degan dostumuz, ha? Yürekning o'ng betidan otliq salomlar bo'lsin, debdi, ha? Bildi, rahmet. Shinjan Xonan degan dostumuzningki ovozli quchori.
4: Salom, rahmat, chapatlar to'g'ri.

0: Yolu hayoraya ma Honda reaksiyonunu aldı ben.
1: He.
0: Şey makam ben kör bırakmam var işte. Yaman çıkmasın bari ma.
1: Makul. Kaplan.
2: İdare kılma çıkmadıktan sonra saçlarını çıkıp muacir, muacirdim. Muacirdim. Ne yapıp canlı yapıp gelse. Yollar olun ki ne.
1: He. Buldu rahmet.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: He?
2: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bolsız hämra boludu.
5: Saat 8:20'da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xabar körelaysız.
6: Saat 9:20'da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
5: Saat 11'de Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
6: Saat 13:20'da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pul ticaysız hem hatırcan bulsız.
5: Saat 14'te Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6-0 plus nusukası yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6-0 plus nusukası yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Abdiyatalı yardım verdi.
5: Saat 17:20'de Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6-0 plus nusukası yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
7: Saat 20:20'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñızın tämxurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6-0 pilos nusqısı yeniñizdeki tänerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
4: Sulu Şıtin Abdiyatalı'nı çürüp, sarxıl mazmunladın huzurunuñ.

0: Dostlarımız dinkə gəl uçurlar qarsam Əli Can deyən dostumuza. Mən müşu proqramını davamlıq telefonda anlayman. Müşu 2005-dən tatıb hazırqıca 20 yıldın işib doğmuş radyonu anlayvatqını. Deydu, buldu, köptün köp rəhmət. Onun başqa kəpsiz gən dostumuz radyonu telefonun qaysı sistemisi anlıqlı buldu deydu. Sılır şeydin deyənini çüşürsüz. Aş əpni çüşürüb telefonumuzqa. Aşın ondan anlayısız cümə. Onun başqa 20 yıldın dostumuz özü bunun ki, müşu programını anlayvatqalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Köptün köp rəhmət. Yəni uçurlarını qarsam, Kaplan deyən dostumuzun ki, avazlı uçuruy. Etik geldi, anlaylı ya. Kaplan.
1: Əsli bu çırağ yanmaydı. Fakat yandır baktan çırağ yanmaz bu çırağ. Bu çırağ yanıqan yaxı yolu kadar avam olsa. Ben bölünmeyi çırağını dörsek bu çırağ çıkanmasa o demek ki.
0: Ha, yeni bir uçurmasın.
1: Ve açıkçası örümçüde bir gün yanıqı bağım ki yok mu ki. Ben gemme maşin işi olsa ve tutsam tenşençide yanıqı çıkmış var da.
0: Ben karayı örümçüde. Örümçüde bir gün yamğır yok ki. Yamğır yok ki acıma hava bulutluk değilim.

0: Salonun başkanı Abdikerem hakkımızdan avazla kuşur edip geldi. Anlaylı.
1: Yol çevre, ne hoş mal yoluş malı bir kez. Dudavan köprü manga yolu revayda yapsız.
0: Doldu, rahmet. Abdurrahman Somkichi, Gulji tashlab yo'llari ravon deydimiz. Gulji deki do'stimiz alayida paydalanib qag'a islamish uchurdi-na.

Van Yüce diyen dostumuzda Qashqar şehri kadimi şehir etrafında uzun yıllık sayat otomobil haydaydıgan şoförler askertip koygan bolsa, şu şehir içinde çoğunlaba signal bermegen bolsa, akşam bir xeridarning bu ahvalisi mening maşinam dedi, signal avaz qoqıp ketip, xeli yığıldı, şu işler diqqat qılgan bolsa deydi. Muradınğa yetersen. Tor taksi Rozjana Huyjan dado taraflar avan deydi. Buldu rahmet. Onun da başka Nabijan degen dostumuz, Nabijan mı özüm şu programını anlayıp atqanlığını bildirip fikirlərini qaldırıbdı. Köpdən-köp rahmet.

0: Behri degen dostumuz ha, men go qop qala bir saat oldu texi deydi. Biz ba deydi tilsim degen dostumuz ha. Qaplanning ovozli quchorini anglaylik qaplan ha. Qaplan nimda jiq quchor beryaptingiz? Ha.
1: İdare kızma, ne yapalım, canlı
0: ben... Ya, ona bayanlap tok.
1: İdare kız, çansan ardıydın mısın, ne yapalım, muacik gelçeller avan sana.
0: Hmm.
1: Ya, ma, kötü, ne, muacinin kesinle, ne kadar sağan kızlarla çöndebilir ya.
0: Kaplan, ne bir şey oldu ya? Tazı. Tazı yakışı mesbir, he? Arkaysa yol bileklerden yol uçur bir anca mı, Kaplan?

0: Bekri, yok öyle depsiz bu. Tekhiyeti onş almadı mı? Yemli vetmediniz mi o pitekni? Hazır gıç sızdın burun pitek olduğu çıkıp öyge kırdudun ha? Sızdın burun öyge kırdudun ama pitekiniz. Bu bulmaptı o. Kocan o piteknin gibi. Bulmaptı o bu. Derhal onşan. Ey bir yeğe verip bir oyğunuzun seliştin burun pitekiniz sızdın burun. Oldurap dinep öğlen açıda pekırap jüse yakşı bulmaz. Oblat Xotan taksi, Xotan şehrinin 3-cü körük ravan deydim. Şu Xotan'daki dostlarımız bu uçurda önümlük paylanıp qağa islə. Bekri ya, lekin ikisi olmaştırma oldu. Çıx gedidiğini, çıx getmeydiğini tərəb qalmaştırdınız mı? Ya yenisini əkəb sev aldınız mı? Ma dostumuzun ismini bulup getti. Aydırım yolları koşulayın ya Dravan dedim. İsminizin biri özgerti versiniz buldu diye. Eşmet deyip lokaycı buldu. Peşmet memez eşmetken. Mana Abdurrahman son kişi ya. Abdurrahman hakkımız. Ben tek tamak yemedim. Programı tükkendi yeyme. Deydi hocama mana. Kurban eli degen dostumuzun ki avazlı kucur yetip geldi anlaylı ya. He.
1: Salam 174, İlahi Kucaşma,
0: Yoksure,
1: Şunqa Mello, Nengun Yanın aldı koşlu yaralan.
0: Buldu rahmet, bana şunda titimlik yol kucuru berip duydu mu? Kıska, şunda yakşı kucuru berip du. Aydırımdın Van Cagu, Kocu Boğan, Arlıktaki yollar avan deydu, Eşmet degen dostumuzda. Şu ay degen dostumuz konuda kılgandırız. Minun maçta çıkıp oldu pitek ayığımdın deydu. Ma Bekri dep bir ağam dey kanda kığınız ne? Olmaştırıp ettim deydu. Hem de oğun solga solun oğun olmaştırdım o kanda kanda buldu. Oy. Bekri resmi ayığın resmi tatıp o pitekleri çıkıp kağıgan paypakları evetip du. Oy hazırlığı çıkıp oldu da ha şimdi. Olmaştırsanız mı çıkıp olam da? Bu bulmaptı. Ma piteknin gibi kısak neymiş yok ki etap kamağına dostlar. Ma Bekri degen dostumuz bir şıkkay burun programıda mışu. Mışu oyuğumdun pitek tolu çıkıp Mışı on putumdan çıkmaydı, sol putumdan çıkıp alıdı. Dedim o, çıkıp on putumdan çıkıp alam dike aşındak. Apetiki çıkıp aldı ki, pekat durmaydı ki. Mışını bırak, kapamay, Abdurrahman Somkıçı'dan sorap baksan sorup dike. Diyen tutu, apetekini Abdurrahman Somkıçı'dan soraydı ki. Şuna ola, ahval sorduk bu Behrdin. Ahval sorsak, hazır gıca, ana çıkıklık ke, şu petike resim tatıp, evet, tutu, bir taraftan kıysi, çıkıp kapı, o kapı, kapı, petike. Bu taz bulmaptı. Musa Can degen dostumuzdan Dövlet yolu liniye 314. liniyasının Ulanbay'dan Oğut Zavutu kırış eğizgıcı boğan yol bölüge koş yönlüştür avan deyin o he? Muzaffer degen dostumuzdan Bekri Pitek de plakam koyup koyaylı deyin o. Şun deyime Bekri hem de siz aşta bu kulasız mı? Kına kulasız hem de. He?

Merdiyan Şenşang diyen dostumuz 7 kilometr dairdeki Qashqar Qarbi yolu, Qashqar Şarqi yolu, Qoşliniya Dravan deydi. Buldu rahmet. Çangçın yolu, maşini tünlükten beşini çıkırıp minabdu, ana bala işkeylen. Şüphin avattım deydi. Maşında işin kımmısak bulatdı, əsli tünlüklerden balılanın ki, meyli balla bolsun, meyli özümüz bolsun, beşimizin çıkırıp mağdığa işin kımaylı dostlar. Biz her katımlı programlarda əskertu atımız, dikkat kılaylı.

Dostlar, anlamadığınız olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Çüşlük Yollarınızda Bizemre Programisi. Programımızın alayı talep kılığan ve kulluğun uğurluğa bu saha Ahmar ve ait 10 zavutun kullab kilovatkan istimalçılağı minnettarlık bildiriş, istimalçılarının sağlamlık için davamlılık tırışı vatkan Ahmar ve ait zavutu. Onun başka işilti pakallarına hem misamaktaydıgan dost braderle bir-birge tavsiye kılığan Isil Abdul Fuku Abdulri. Şu münasiyet bile yukarı uğurluğa rahmeti bizde bildirimiz. Rahmet selagi.

Hüseyin Can degen dostumuz, atışının kuruluş yolu ravan deydi. Hem şu atıştaki dostlarımız şu uçurdan önemli paydalanıp kalkaysla. Onundan başka yana uçurunu yanılıp karsam kaplan degen dostumuz, lampu bilen samsa yakışta mahçüde deydi. Siz açını yiyişini öyle şey etmişsiniz de kaplan. Bekri degen dostumuz, ben tavuz bilen nan yeyim ikin deydi. Bu mu yakışı, bu mu bu?

Şinjandaki tömür yol tırmaqları vaqtlıq yolucular növetçi poizdin 143-ni köpeytip, Düanvu bayrım mezgilde yolucularının səpərgi çıxışıqa küş qoyuşunu pılaladı. Cungu tömür yolu ürümcü idarisi Goroyi çekiliş şirketinin ilginlişçe, tömür yolda bu yıllık Düanvu bayrımlıq yolucu toşuş 6. ayının 18. gündün 22. günü gece cemmi 5 gün devamlıçıdıkken. Şinjandaki tömür yol tırmaqları 1.700.000 adam qitim yolucu toşuşunu mülçerligen bolup, bu bulturki oxşaş mezgildikidin 21.7% aşıdıkken. Bu mezgilde Şinjandaki tömür yol tarmaqları vaqtlıq yolucular növetçi poizdin 143-ni köpeytip, yolucularının dämiliş küllerdeki səpərge çıxış ihtiyacını bütün küş bilen kandırışını pilallıqan. Bayramlıq yoluş toşuş mezgilde tömür yollarda Düanvu bayram mezgildeki yolucular iqimida aldı ve kendiki iki günde yolucular köp buluş, otturda bir kadar az buluş, alaydılığı körüldükken. Yolucular asaslıqı ürümçü bilen köytün Gulca, Kumul, Turpan, Qatarlıq, vilayet oblaslağı merkezleşip, bu vilayet oblaslağı arasında koş yönlükte yötkiledikken. Şinjan sırtta katnaydığa yolucular Lenjo, Jayu,

Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Kanunsuz Gemra programısını alışınlarını karşı alımız. Ben Riyas Ece Dilraba Anıver.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bugünkü kanunsuz gemra programımızda aval Sayat Toxtamey talaş tartışı doğrusu sözle birimiz. Şu ekiz Katarlıq 3 kişi məlum Sayat Kooperatifi bilen dövlət içi de ömək təşkilab Sayat Qılış Toxtamey imzalıgan. Hem de Sayat Musabi Cedevelini koşup koygan. Məlum Sayat Kooperatifi şu ekiz Katarlıq 3 kişini Turban Sayahidi, Xanasqa poyizdi berib geliş, İliqi poyizdi berib geliş,

Bağlı bekitiş arqalıq şu X bilen şu XX'dan zəxmiliniş dərəcisi 8-ci dərəcilik meyib də bekitilgən. Sodiya mündaq əskərdi. Məlum sayyat kooperatifi şu X bilen şu XX üçün orullaşdırğan səpər planı da ekspedisiya avtomobiliga oltirib qumluq kirib sayyat qilsa bo'ladi degan turbakin. Shu X bilan shu XX safar plani bo'yicha dala ekspedisiya avtomobiliga o'tirganda yaralangan. Ma'lum sayyat kooperativi sayohat tijoratchisi bo'lib sifati bilan bitishgan plan bo'yicha sayyohchilarni sayyat mulozimati bilan ta'minlash majburiyati bor. Bu ham mulozimat turi, mazmuni va o'lchamning to'xtamdagi bitimga uyg'un bo'lishini Həm sayahatçilərinin cismani və mal-mülk bixətərliyi kapalat qilish məcburiyyətini ada qilishini, sayahatçilərinin cismani və mal-mülk bixətərliyi çetiliş ehtimalı bolğan sayahat türlərgə qarda uxturuş, agahlandırış məcburiyyətini ada qilishini öz içigə aladı. Məlum sayahat kooperativi Qashqardagi yana bir məlum sayahat kooperativiga shu joydagi sayahat kooperativi sifatida shu X bilan shu XX'ni kutib olishni havola qilgan. Ikki taraf sayahat yordamchilik munosabatini shakllantirib, Qashqardagi məlum sayahat kooperativi sayahat yordamchi mulozimatchisi bo'lgan. Shu X va shu XX jismoniy bexatarlikka xavf yetish ehtimoli bo'lgan dala ekspeditsiya avtomobili turiga o'tirganda Qashqardagi ma'lum sayyohat kooperativi sayyohat yordamchi mulozimatchisi bo'lib sifati bilan ularga uxtirish, ogohlantirish qatorliq bexatarlikka kapolat qilish majburiyatini ado qilish kerak edi. Shunga yuqorqi majburiyatni ado qilganligini dalil isbot ko'rsatib, isbotlab berilmagan ahvol ostida ziyonli oqibatning kelib chiqishida munosib javobgarlikni ustiga olish kerak. Lekin shu X bilan shu XX ma'lum sayyohat kooperativi Qashqardagi ma'lum sayyohat kooperativining to'xtam qilablik qilganligini bahona qilib tashabbus qilgan ziyon summasiga kelsak, shu X bilan shu XX to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega odam bo'lgachqa, Qumloq dala ekspeditsiya avtomobiliga o'tirishning xavf xatarini tushunishi hamda qaratmaliqi bo'lgan holda o'zini qo'g'dash tadbiri qo'llanishi kerak. Ammo ular o'zini qo'g'dashga sal qarag'achqa, ziyonning kelib chiqishida belgilik mas'uliyati bor. Shunga to'lam summasi butun deylonning 10 mursal ahvoli qarta munosib azlatiladi.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Qatna Sanat Radiosi her vakit silege hemrah.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi tallıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

0: Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Uy egilari to'qlig'i o'rnatganda o'zimi mulozimatchisining to'sqinligiga uchirsa qanday qilish kerak? Ahallilar rayonidagi to'qliq avtomobilga to'qqachilash ul asliya qurilishini tezlatish to'g'risidagi uxtirishning 4-chi moddasida mundaq belgilangan. Muqim to'xtalg'uning mulk huquqi egasi yoki 1 yil va uning yuqori bo'lgan uzoq muddat ijara olg'uvchining to'xtalg'u o'rnini egilib to'qqachilash ul asliyasi o'rnatish talabi yoki harakatiga uy egilari komiteti yoki uy egilari kengashi huquq bergan boshqurg'uvchi o'rin prinsip jihatdan qo'shilishi hamda zarur yordam bilan ta'minlanishi kerak. Bu uqtirishni qo'shimcha hujjati aholilar rayonida to'qliq avtomobilga to'qqachilash ul asliyasi qurilishini boshqurish ulgi nusqasining 4-chi moddasidagi tayyorlangan materiallar qismining 4-chi tarmog'ida mundaq belgilangan. Uy zamin mulozimatchisi ishlatuvchilarning o'zi ishlatadigan to'qlig'ini o'rnatish iltimosini topshirib olgandan keyin 5 xizmat kuni ichida bajarish kerak. Agar iltimosi qo'shilmasa, konkret sababini yozma tushuntirish kerak. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining haq talab qonunining 9-chi moddasidagi belgilamaga asosan haq talab subyektlarining haq talab faoliyati bilan shug'ullanishi, boylik tejash, ekologik muhitni qo'g'dashga foydali bo'lishi lozim. Uy egalarining to'qlig'i o'rnatishi yangi energiyalik avtomobildan texim yaxshi foydalanish uchun bo'lib, yeshil muhit asrash ideyasiga uyg'un keladi. Shuning bilan bir vaqtda uy egalarining to'qlig'i o'rnatish qilmishi to'xtalg'u o'rnini muvofiq ishlatish va o'zining huquqini bartaraf qilishga tavba bo'lib, ultraq rayonda ommaviy to'qlig'i bor deganni bahona qilib, ularning qonunlik muvofiq huquqini chetga qiyqishqa bo'lmaydi. To'q ishlatish bexatarligi va o't o'chirish, qutqizish jihatiga yoshirin xavfi qatorliq qurashtirish shartlarini to'q bilan ta'minlash tarmoqlari naq maydonni tekshirib hukm qilishi kerak. Uy zamin mulozimat shirkati buni bahona qilib, uy egalarining qonunlik talabiga pastib muomala qilsa, hatto to'sqinlik qilsa bo'lmaydi. Aksincha chuqur qonun belgilim bo'yicha aktib inkas qaytarish kerak. Onun sirt uy zamin mulozimat shirkatining uy egalarining to'qlig'i o'rnatishiga qo'shilishi hargizmo boshqurishni bo'shashtirishga, boshqurishdan voz kechishga bo'ladiganligidan darak bermaydi. To'qqachilash asliyalarida bexatarlik yoshirin xavfi borligini bayqaganda, vaqtida tadbir qo'llanib, bexatarlik yoshirin xavfini tugutish kerak. Bu uy zamin mulozimat shirkatining o'tashga tegishli majburiyati.
1: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
2: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazı da köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazı da başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçtın kilidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilen billi ilgirləşdi xalaydı.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdı.

Avtomobil çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

Hürmetlik radio anlayıcıları anlayıcıları Şinjan Radio Televiziya Stansı 107.4 Katnan Sanat Radyosu'dan bir vasıta anlatılı batkan Kanun Sizge Hemra Programısı. Kanun Sizge Hemra Programısı Şinjan Radio

0: Her günü seherde işkim onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: بیجینگ وقتی ساعت 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programımızı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi aloqa talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysonda tamoq yetayotganligimni biladigansiz.
4: Barakat ulurdi shu. Untigisli Barakatnikini akrangda quluqimni sindirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyingga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
5: Bu programını Tırt soda çakış şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağış.

muhabbatga minnatdorlikqa to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushallikqa yo'l ochadi. Siz atrofingizga qandoq energiya tarqatsangiz, shu energiya o'zingizga qaytib keladi. Shunga ko'proq yaxshi ishlarni o'ylang, boshqalarga yaxshilik qiling. Hayotdan, turmushingizdagi har bir ishdan ko'proq minnatdor bo'lishga ahamiyat bering. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Sulu Shitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Sulu Shiting apchisida mu anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Bir muhit tozalik ishchisi 2 soat saqlab, sayohatchining 80 grammlik oltin zanjiri silingan sumkasini qaytirib berdi. Shinjangdagi bir fidoyi qon ishlaguchi g'ol hujayri taqdim qildi. Boshqalarning ko'nglini mu o'z ko'nglidek tushunish kerak. Adam samimiy bo'lish kerak. 79 yoshlik Shang Huajin tepib olgan 90 ming yuan pulni egasiga qaytirib berdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, tekstinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bir sayohatchi 80 grammlik oltin zanjirni bog'chada unutib qoldi. Muhit tozalik ishchisi zanjir egasini 2 soat saqlab, oltin zanjir silingan sumkasini egasiga qaytirib berdi. 6 ayının 12-ci günü Ürümçi şəhərlik Bağça Quruluş Tərəqiyyat Mərkəzi Qızıltağ bağçasında tazlıq işçisi Nəjmədin Hidayi 2 gün ilgiri bir sayahatçının 80 gram altın zənciri silingan qol sumkasını tepib alğanlığı doğrusu toxtalğanda bu iş qancılıq iş emas. Kimdə bolsa məndək qılıdı dedi. 6 ayının 10-ci günü saat 16-dan aşqanda Nəjmədin Qızıltağ bağçasının cənubi darvazası ətrafında tazlıq qılıb atqanda bir orunduqdan qızıl rənglik sumka tepib aldı. O darhol sumkaning qishig'i berib tekshirib, egisini izlamoqchi bo'ldi. O mundaq dedi. Men sumkani elib yaqin atrofdagi sayohatchilardan bir-birlab so'radim. Ko'pchilikning hammasi sumkaning o'zining emasligini aytdi. Keyin Najmiddin sumkani ochib, sumkada kimlik, har xil bank kartasi, yuz yuvish, asrash, grim buyumlari hamda bir oltin zanjir borligini ko'rdi. O kinishka qimmatli buyumlarning egisi uchun intayin muhimligini Onun üstiga oltin zanjirning qimmatining bir qadar yuqoriligini obdan bilgashga tozliq qilgach sumkaning egisini saqladi. Najmiddin mundaq dedi. Sumkaning egisi sumkani yutirib qo'yib, cho'qim bakti tutib ketdi. Cho'qim qaytib kelib izlaydi deb o'ylab shu atrofda saqlab turdim. Najmiddin 2 soatdan keyin taxminan 2 soatdan keyin Najmiddin bir ayolning tutib bo'lgan holda o'rindiq yeniga kelib sumkasini izlab atganligini ko'rib, darhol oldiga berib, qarshi tarafdan sumka yutirib qo'ygan qo'ymoqligini so'rdi. Hamda sumkaning sirtqi ko'rinishi, yutirib qo'ygan buyumning tafsiloti va egasining kimlik uchurini selishtirish orqali bu ayolning sumkaning egasi ekanligini jazmlashtirdi. Egilnishcha sumkaning egisi qo'l sumkasining yutib ketganligini bilgandan keyin qimmatlik buyumlari va muhim kinishkilarning yutib ketishidan ansirab birinchi vaqtda saqchiga ma'lum qilib yordam so'rgan. Tavallik rayonidagi saqchixona darhol izlash xizmatini qanot yaydirgan. Xalq saqchilari sumkani bog'chining tozliq ishchisi tepib olganligini bilgandan keyin darhol naq maydonga yetib borgan. Xalq saqchilari tozliq ishchisi sumkaning egisidan iborat 3 taraf naq maydonda bir-birlab selishtirib, mol-mulkning saq buzilmaganligi, uchurlarning hammasining birdek ekanligini jazmlashtirgandan keyin Najmiddin

0: Dostlarımızın ki uçurlarına qarayli, Səhər Bulbuli, Çüntiyan qatarlıq dostlarımızı, Səvi qatarlıq dostlarımız, yaqdırıb Anlavitibdu Zöhrə qatarlıq dostlarımız, Tılsım, ahir başlandı bu programma, deyə uçurunu qaldırıbdu Tılsım. Ondaq bolsa, yana avazlıq uçurlağı bir qarayli, Patigül xanımın avazlıq uçuru.
1: Gülistan Hanım, selamet durumu. Onun rahmet geldiniz, konuşalımız. Rahmetle mağlup ustadın.
0: Rahmet, rahmet Patigül Hanım. Ondaq bolsa, Nurnun avazlıq uçuru.
2: Görüz yatıp tetresetçile, yaşın süle, yukarı biri. Dağın Cenab-ı Yıldırım koşuyor için başlarsa, köpken iken tosa şaka.
0: Uçurlarını bir yanılıp baksak. Səhər Bulbuli. Bek. Acayip alamet yaktırıp anlayıp atkan insan köngül sözlerini kaldırıp da, Səhər Bulbuli.

0: Bari şimali yolları mı kaçıran isim açıkça tutacağım.
1: Hı. Ahmetcan.
2: Duruyoruz. Yaşadık o. Tekrarda yolları. Tekrar çağırsın. Tekrar konuşuyor. Mayıs'ı kırıp mangalına koş yönü sıra ama başına uğraşıyor da.
1: Toğraq degen dostumuz mu yaqtırıp anlap ötüpdi. Ondan başqa Asqar Urayım yaqtırıp anlap ötüpdi. Dostlarımız mə ketib atqan yol bölekləriñlardan uçurunlarını vaqtı-vaqtıda yañlap berişiñlarını qarşı alımız. Anan deken hazır mışu sayatnıñ aytı altın dəwri, altın vaqtı deyişki boldu. Mayli Janıb Şinjan bolsun, mayli Şimal Şinjan bolsun, aytı sayat sayahatçılarımı bek çıkken, Şinjan sayahatki kegen yurt yurtladın kegen sayahatçılar bek çıkken. Dostlarımız müş köygen bilgen, uzanla müş cahitlerde ilgi yoluk durgan, yakşı işler bulsa, sizler təsirlengen, sizlerin konunlarda kalan müştak bir güzel iş, güzel iş pahaliyyatlar bulsa, bizle ortaklaşsanla buludu. Hem de müşu sayahatçılar kegen vaxtı da, müşu sizler belki köygen sizler müş tordaki, müşu Şinjan hakkıdaki filmlerden, hem misi bek yakşı təsir, beken bana bek uçuraydı mağın bək tüyü son kıpırdı. Mən əştaq filmlərini çox görgən bu qaşqa. Nəyət təsirlənib bəlqi Şinjanın əqqədə. Mənzirisinin gözəlliki, tamaqlarının oxşaydı qallıqı, adəmlərinin çıraylıq, anındakin əlqi əxlaq pəzilətlik, sabahlıq, adəmlər əqqədiki müş görgən bilgən filmləri bək çıx uçuraydı. Əmdə biz əlqi ətrafımızlığa, biz dəqqət qalqan vaxtıda, mən burun tüm bək çıxdayım bu gəpni. Hər bir vaxtımızda bizgi bir iş uçuraydı ucu. İşlerden biz özgücü bir təsiratqa erişimiz mesela. Bir maşinaya degen vaxtımızda uçuraydı, piyadla manga vaxtımızda uçuraydı degendek. Elim berim, soda sedik jariyanlardım bizge arxala, müş yaxşı işler uçurab durdu. Şunun dostlarımızın ki köprek, müş da yaxşı işlerini köprek, küzü tışınlarını, bizle ortaklı işçinlarını karşı alımız.

özümüz bilə ulaşdırıb durub çoğunqı veliş nimimiz ba. Aş ballağa biz əxlaqını yetküzüş, mehirba muhabbetini yetküzüş, çoğunlarının mədəni, sapalıq, bir biliş qatılımı yuqır boğan bir güzel bir tərpimizini ballağa his kıldırış məcburiyetimiz ba çoğunlarının ki. Şununğa aşu kiçik bala urun bəgən vaxtıda, oy balam bu rəhmət olmaq balam dəb oturub ağan dikin, mən turduğan vaxtımızda, ey balam sən kəp oturam, cayım mən bekdim ki, kəldim dəb çüb gəsək, nemi digən çıraylıq, balla bizdən ügün dondurğun qaydılarını ço. Anıqdiki əlqə, balla da oturup kalan bolsa ya kömeyi oturup kalıdı o çoğunlarını ya bu mısın? Erip gidiyordu ballam bek vardı mektepte biz çoğunladım bekerek erip gittim dike deyme. Erip ara otağa vaxtıda bir çoğunladım bir çıkıp lanken bek mi yaşlı çoğun mu emez elgi da bir oturuya çıkla çıksın mı? Köngülü de küçük balı oğan ki mağın urun bir eriş gerek deyip oylu velip kupay urun bəməmsi deyip oturup aldı kalı. Anda kımaylı cümü dostlar pekat anda kımaylı hemimizden ballarımız ba. Aşı ballamı mektepte erip elk somkilerinin eğirliği oran oturdu aşağıda. Şununğa eğer bizden bir turalığı da eklemken bir ornumuz, bir ekvalımız bolsa yaşlı bek çoğuyup gitmesek. Ama yaşla otur yaşla mı da bir öğür tutsak, ruhlaşımızda paydası batık abduzumda esilip dursak. Üzümüzde paydalık o. Onu bir işki beket, üç beket, ulturvamsak mı buldu o ya da bir lap ciyip. Şununğa şu ballağım, dağının kıpkası, oy sen oturayım bire balam, ben öğür turay, öğür turgun ba meneki. Desanlamı buludu, ballağım bire oturup, demin elvasın, mektepte mi o ballağının asan emez, Diken de turup akıyor, ooo, keşf oğan çağıdı kildim öyge. Ballam çarçaydı şununğa, elgi bazı köz karışlarımız şu, bunda karmakı toğırdak toğan bilen, elikim bu yada his duygu meselesi ba, ahlak pezilet meselesi ba, çoğunladın ballağı ütüdüğen bir köyümçalık meselesi ba. Ab, küçük balla ana diyor, yey ma çoğunla acep eski diken mandak duygu kapkamızın. Çoğunladın, biz kaç ki ulağı mehir muhabbet bəğişləsək, qanç ki onların ızdını qısaq, onların bir xil bizə ulaşıb, cəmiyyəti qoşulub mağdı. Hə, bu çoğunlar yaxşı edəb, hörmətləb durdum ayada. Ayada məcburi qopur vətib bunu. Urun bəs rəhmətini dəb qoymay. Andaq bu getməyli. Bu sapa digəndin ki, başqı nəsə bu ço? Sən kiçik oğandı ki, anı qıl. Kiçik oğandı ki, manı qıl dəb, kiçikləgə bir münç tağa şu mişkaplarını atı vətimiz üstüge. Siz çoğun da siz çoğunlar kanda kılsız digen sual geldi cüm ya da. Şunun ka, hoşi şeyhu yelgi inak cemiyet digen öz ara buludu. Ballağı ügütümüz, mikro muhabbetini, ken korusaklıkını ügütümüz. Meyli o ballağını tonuyla tonumaylı hemimiz bu cemiyetin bir azası. Bazı ballağı bak pullarını düşürüp koydu ya bingor hep yavalıdı bu ballağı cüm. Şu abduzga çıkan çal pul yetmeyi turup gitti o tırnıkını tatla. Bek içim ağrıydı işte vaktada. Ben gürüplük alsam, ütem ayakama bir koyun Allah yabans ben ekeme telefonda töylü ütey. Dep kalıma. Mutlakla cık. Hem de mama üzerinin gibi dep gitmey. Muştak ilgi küçük ballağının ki pullarını töylep koyduğun. Çoğunla bek cık. Mən bəkçi quşuraydım da, qırab, əcəb bir yaxşı iş qıldıyım ədəm, dəb qalım ə. O kiçik balla əlqi, dostları bingor yiyiz kəp kitib, dadıs bəgən, baş altı qoy pulunu, bir əşk qoy pulunu xəşli vətib, abduzluğu çıqqan çağdı, pulu yoxdurub qaldıqan balla bağış. Dəq vaxtladım, işinim bu, maydı bəzidir, tölü bəzsək. Bunu oldu ki, apan bəgən pulunu xəşli vətmə cümü, ama abduzluğu işlət digən pulunu, abduzluğu işlət. Bingor yiyə digən pulunu, bingor yiyə dəb, dəq külüb bir çaqçaqı vəzsək tügəydi. Şununğa bəlqi bəzi nəsləni qetib getkən təpəkkürümüz bu üçün. Ooo, küçük dursa, onda qısın, manda qısın desək, taz, yaxşı, bunmaz mı ki, dəb oylayma.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir. Növetçin Baharir, Murat Qopur.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.
2: Serdar öydü ba mu?
3: Ba ba ba.
2: Tavşırkın işlep oğan bolsa merge düşüp birden oyuz bulundu.
3: Buludu ama ben keşfamanla bulam.
2: Hatırcan bulun.

0: Yana da onun dostlarının uçurlar kıraydığa mısa. Cevlarının bir avazı uçur baki anla bakayla.
1: Dostlarım aşkın facanı düşman yolları yazdı. Sistim avulak başımdan alıp koşunu şey kutusam.
0: Buldu ha. Daşemir Çavşemir.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamnın körüş kuvvetige, salametlige ziyan yetidu, hem vaqt ısırap boludu. 174 Qatnaş Sanat Radiosi kiçik dostlarının yan telefonunun izik turuşçağı taqa bolturuşunu uygun verişini, ata anılarının balılarının yan telefon oynash vaqtini muvapıq orlaştırışıga yetekçilik kılışını əskertidu.

0: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzun tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukallarda setiladı. Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memo bayı berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdın malay?
1: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Men derya, deniz, köllerden ekip kelgen bir tamçı su. Men bolsam tağ ekillerden ekip kelgen bir tamçı su. Menin bek köp iktidarım ba. Men asmanga çıkalayman, yerge sınıp kiralayman. Menin mu nurgun işiltiliş urnum ba. Men muhim turmuş lazımetlike bulupla kalmay, yana cimi mevcudatının ussuzluğunu kandırman. Lekin bizden hayatımız çeklik. Biz sizlerden asırışınlar ve qoğduşınlarga muhtaç. Her bir tamçı suni qadirlişinlarni ümit qilamiz.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Seperge çıkkanda, işten çüşkende radyonu 107.4 Katma Senat Radyosu'u toğırlap, yol uçurlarına dikkat kılışını unutmam.

köyümçen bala. U 9 yaşıdıla tamak etişini özlükeden ögengen. Tatilde daim işten çüşken ata anısıga ısık tamaklarını etip berdi. Sınıf başkı bolu süptü bilen o əstaydil, məsuliyetcan, çareklik imtihanda münavverlerini bahalığında təşəbbüskarlıq bilen münavver kadır degen şan şərəbini savaqtaşlarga ödünüp berip, yeşedin halkıgan kən korsaklıqına namayan kıldı. Abdunum Rayın boyunca yeni dəvirdeki yaxşı ösmür bulup bahalıngandan keyin, Wang Zhengcheng həm xoşal boldı, həm kəmtar boldı. O mındaq dedi, bu haydakçilik, teximi muimi yeni başlanış noktası. Мен қызғын мұхаббат ва қаттилік билан ҳар бир кунимни кўк осмонга тутишидиган жүгириш йўлида ўтказиман.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceği.
1: Toğnatkıdın emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıtin Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8:20'da Sulu Şıtin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'da Sulu Şıtin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20'da Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultijay hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'te Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şıtin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıtin Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17:20'da Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
5: Saat 19:20'da Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
6: Saat 20:20'da Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
7: Saat 22:20'da Sulu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerke hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
2: Sulu Şıtin Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

ve rengini bir-birlap tanşaydı. Meselen biz Kızılbök yegen müşik yeğikini siz desek, o asla yumulak köbeklerini kuraştırıp, müşik yeğikinin bedenini asıl kılıdı. Kızıl renkli köbeklerini beşine üstü koyup, bir kadem bir kademle kalaymıkan küçük renk parçalarını biz erişmekçi bolgan halet keltirdi. Mana sırlıq mekan, ameliyatta AI rastalla bizge okşaş, kalem bilen bir-birlap sızmaydı. O ilgiri ögengen nurgun bilimlerge tayınıp, yazıq buyruğu boyunca kaydedim, biriktirip, pütüllay yeni resim sızıp çıkıdı. Bırak o bazıda hata alışıp kalıdı. Meselen, biz 3 toşkan desek, o koluqa hata ösüp kalgan 4 toşkanı sızıp çıkışı mümkün. Bunun sebebi o yanıla özüksüz ögünüp, tekimi akıllıq buluşku tırışıp atıdı. AI resim ameliyatta rang parçasını biriktirişini bildiğin dereceden taşkarı ögünüş mahiri. O bizden kallamızdaki galit hiyallarını bıraklı körgülü bulunduğun körünüşke aylandırışımızda yardan bir yerdi. Bilvaldanlamı küçük dostlar,

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yanılı şu taksiciler. Onlar 107.4 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Onlar 107.4 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Onlar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdı.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup dərək kesinidu. Yer şardiki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup verilir. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandiki her bir hareketimiz baylıqını xoğurtur. Şundaqla, bilip bilmək zor miqdardaki bulğun işini payda qılıq. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşarat yokuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkıge. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkıge. Aynek, metal boyumla, kolo işçimliki kutusu, kağız kuta, sulyo katarlıklarını kök ahlatçılıkıge. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlat çilikigi taşlışımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhittin ortak menfaatini neyliyiz?

yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksak bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programını Xinhua Janubi yoludaki Shaxsat Igiz Boşluk Ambulatoriyası alayida talab qilgan. Shaxsat Igiz Boşluk Ambulatoriyasida balla igiz boşluğu, igiz boşluğun aslik keltirish, tish undirish, igiz boşluğu emek taşqi keselikleri bölümü tesis qilingan. Adresi Ürüm Şehri Xinhua Janubi yolu 578-ci nomorlu qorunun 2-ci qavatida. Yeni bir orunun adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275-ci nomor. Telefon 0991 322 98 98.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, çüştün kilik anla hayırlık bulsun. Yol katnaş bir katarlıki. Her bir yol yürgücünün orta koğduşuğa muhtaç. Kaydına əsli çin saklap, əməli hərketke aylandırğandılam. Hadislerinin yüz berişidin saklanıp, tınıç aman yol yürüş muhitini bərpaqıgıl buludu. Kene katnaş liniyesi programımızını yaqtırıp anlaş bilen birge, kızgıllık bilen katnaş qaysıla, katnaş bilimlerden tan ügengeyimiz. Mən riyasetçi dostunla, Kunduz Aytürdin. Kanımda hoşlanan okçu dostlarımız, kaysı yol bölgelerde gidip atıslay yollarının ekvalları kandak. Hem de bugün demeliş günü olsun mu, sırtlarda okşaşlı maşalla köp yaptım o bula köp. Hem bir kısım yol bölgelerde tosuluş bakke. Aşına

0: Авазлык учурлардан достолорго жеткизели. Абдыким кол жетекчиси.
1: Шакам жакшымы?
0: Жакшы турупсуз.
1: Жүзөл болсун, жүзөл кужанды сүйдүрүпэ.
0: Жүзөл болсун.
1: Мен үйдүн жана алдык жылдардан мен көбүрөөк. Алар катты болду да?
0: Dikkat kılaylı ha. Aerodrom Şarkı yolu Koşliniye'de Ravan katlaşma anca bir köpe mesleydi ha. Dostlarımızın huzuru kaçırayılık muhabbetlik nakşılardın sonumuz nakşını anlığa yakışık epiyetli adamansanla kıllar hamet.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla, pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, pekimi ronak tap kızım.
3: Kulak silip anlaş, hürmettim. Fikir almaştırış, işençtim. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.
4: Şanak dostlar, katnaş liniyesi programımızda devamlaştırımız bu programını. İğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüğallarının yakşı talışı boğan şahsat İğiz boşluğu ambulatoriyesi alay talep kıldı. İğiz boşluğu sağlamlıqı münasetlik soruyduğun sual məsləhətlər bu sabaya ki başka cəyladı ki şahsat İğiz boşluğu ambulatoriyesinin oranını bilmekçi oğan dostlarımız bulsa 322-98-98 ile alaqlasanla buludu. 322-98-98 Yani dostlar ne kadar uçurlar niyet gözümüzde. Ay belek mi katı nakşını koyup verdiniz. Şıkılıp cümo. Yaxşı yaxşı rahmet. Ahmar vayetinin karı buğday unu da ben şıkıp yiyen tuğ. Şunçilik okşap getdi. Depe şun ne mi karı deyme. Mən teki bu tatka resim. Aparatının işi ya ki aşı bir. Çoğduğunun işi dudap oylasam. Ma o karı buğday unu da kıgan iken. Ha yaxşı yaptısın işlik bulsun. Vay burun kıvaqla nesletip koyduğunuz. Degen dostlarımız köpken. Ha. Yitkanın aldığın Kerem Bakı mağıtça yollaşında Ravanda Yuşaklı Krakeş, rahmet. Kulcığı tasarlı.
5: Evet, mesela bunuzdayı çakam. Anırak çakam. Mesela hacı yaktır koyaklarına kumar etmez.
4: Yaşık ediniz mi?
5: Yaşık ediniz mi? Yaşık ediniz
4: mi? Adıkınız çıktıydın ha? Şunun bilen aşın da yaşık ediyatladı minkitsi. Şuna mı? Ablikim ka? Unzal tarafla yollaşında ravan degen uçurun tapşırıp aldık. Xuanxa yollurdu mu? Maşilla köplikin tosulup kılış yok dedi. Özü halına uçuruyor. Rahmet. Cevulan.
5: Manakşın uçurda kendilerin emniyetimiz anlat. Acayip huzur aldık ya. Yaşaklarımız eşler. Acayip huzur aldık manakşına.
4: Şunday mı? O uçur taksi ağınınız yeniniz de yok. Anlayamay kaldı da. Taz radyo anlamaydıgan bu kaldı. Yıkının yakı ya. Nemilerge mallap kaldı, kimler köngülün ağırtı koydu, hem de yakşı balitte bu. Hongguangshan koşliniyede maşilla köp, Çidaven donlu koşliniyede maşilla köp dedi Mahmutcan, rahmet. Ayırdırım şarkı yolu koşliniyede, şunda ravanke maşilla, onda be köpemez deydi. Miranın aldı da maşilla selpel köp, diye uçun tapşırıp aldık, rahmet. Yine... Dada koy, şiktal kız kuşları yollap saptıken ben telefonum toktap kılıp, hem de radyo tınşamaydıgan buldum deyip köngülüm yerim bulup demeyla. Dekin başkalarının telefonda telefon kılıp, telefonumunu içip, bana kaytadın tınşabatı be. Radyo anlaşının yukur pelesi manama şu. Tanha yürekteydu, kaşka sämen yolları şunda ravanken, gonçam kız demiş buldu. Oyu. Balısı neymiş, avtomobilinin tuğunu ki denmiş, tas kaptırmış, belgeçe çıkardı ya. Hey, Nissan maşinke, şin a, vuci, vu, wci, şuna ma, yıraktın ködüm hem de. Hınan, garibi yolu da maşilla bək köp, lekin tosuluş yok, deydi Nur taksiyenin uçuri, rahmet. Danlıq döndü mu, koşliniyede ravan, danlıq dön, koşliniye ravan, deydi, ha, özü halde, rahmet. Qarbaylama Cənub Şimal liniyəsində şunda ravankə rəhmət. Çidavən Tunglu şunda ravankə rəhmət. Yəni uçurladın Abdurrahman Somkçi. Sodi qutdadınız axı nə Abdurrahman ka? Lakin sizə sodi bolsa bolmasa çıxıb dükanı otdağınız otdağın. Qani dostlarla birlikdə yenə davamlı qatnaşış bilimlərə qay sual cavablıq məzmunlarına diqqət qılımız. Әмдей мүші Nurgun shopur do'stlarimiz nayt qaydlik yo'l yurdishdami bo'libmi? Mush ballarga nisbatan, ash umoq farzandlarimizga nisbatan nayt mas'uliyatchanlik bilan yo'l yurdi. Ha, masalan, bayan bir parcha rasm topshirib oldi, qopti mobil to'nigidan balsin chiqarib ashmish belgicha. Tuyuqsiz tormozlasa, tuyuqsiz bir qatanglarga tushib qalsa, iliq bala mashinadan ig'iroq bir vaqa yoki so'qilishlar bo'lsa, uchib chiqib ketish degan endi mana ig'ir qatnash vaqasini tasavvur qilmay, yenikini qilsakmi? Ashna bir jiddiy turmuzlash va yoki bir qatanglarga tushish sabablik bo'lsinmi? Abbalining sirtqi zahmi bo'ladi. Uyabilar tigidu, engaklari tigidu, tishlari sunudu degandek. Shunga shunchalik mas'uliyatchanlik suyumlik ota-onalar baki farzandlarini nayt yaxshi o'rinlashtirdi avtomobilning ichiga. Agar balalar kichik bo'lsa, balalar o'rindiqqa o'rinlashtirdi. Bu shu otining, shu onaning saviyasi, sapasi deb qaraymiz. Amita u o'rindiq unda qimmat emas. Balangizning sog'lom o'sib yetilishi uchun unchalik mablag'ni salsangiz arziydi deb o'ylaymiz qo. Agarda shu balalar o'rindiqini elish qurbitingiz bo'lmasa, programmamizdan programmamizga iltimos qilsangiz, uchur yo'llasangiz, biz ehtiyojidan chiqib bo'lib, balalar cho'ngib kelsal, cho'ngib kels ishlatmaymiz qo. Qopqa qo'yib qo'ygan, tashlab ketaydiz degan birsiga beraydiz, muvofiqqa berdigan odam topolmay qo'yib qo'ygan odamdan chiqishdirdimiz. Biz iltimos qilsak bo'ladi, do'stlarimizga uchur ta'minlasak bo'ladi. Shunaqa. Lekin shu do'stlarimizning bu pozitsiya masalasi deb qaraymiz qo. Endi bu yerda o'rinmishi balla o'rindiqining gap chiqib qoldi. Bu balla o'rindiqini to'g'ri ishlat. Oldi bilan balalar o'rindiqini ishlatishni tavsiya qilamiz. Uningdan keyin ishlatganda bu balalar o'rindiqini to'g'ri ishlatishni do'stlarga tavsiya qilamiz. Endi quramiga yetmaganlarni qo'g'dash qonuniga asosan yishi 4 yoshga to'shmagan yoki bo'y egizligi 1 metrga yetmaydigan balalar oila avtomobili o'tirganda cho'qim balalarni o'lchamlik muqimlashtiradigan shu GB 27887 davlat o'lchamiga uyg'un keladigan bexatar o'rindiq ishlatish kerak. Bu bizning tavsiyamiz. Endi bu xil o'rindiqni o'rnatganda o'rindiqni orqa ratki o'ringa muqimlashtirib, avtomobilningki shu ulash egizi yoki bexatarlik tasmisi bilan qo'shib muqimlashtirish hamda o'rindiqning tavrinib ketmasligiga kapolatlik qilish kerak. Albatta, hamda bu do'stlarimizga sal kasbiyroq anglanmagan bo'lsa, shu o'rindiqni sotib olgan yadin o'rinlashtirib turdi va yoki tushuntirish qayg'azir va tushuntirish

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Dada pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
2: Tonlatkıdın emdi aldım. Sel toğuzup şikin he.
1: Dada emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Tallop içtiğiniz yenili pesin soğukluk çayı.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.
4: Katnaş liniyesi programımız davamış atıdı. Bu programımız ne? İğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdü alanın yakşı talışı boğan Şenkhuatçanın bir yolu dedi ki şahsat İğiz boşluğu ambulatoriyası alayı talep kıldı. Bu oralar köptün köp rahmet. Kendosadın kegen uçurladı niyet gözümüz Ahmetcan Ahat. Ahmetcan Cüme, kipiniz kolu mu de Cüme?
5: Lağlan Allah, nefesini yakışmış. Kabili
4: Ахачан апаным гипоңызы пақат білігіл омыды. Мүш үшчөрні бір тақыт бәген болсаңла. Енімнің бір такси машинасы ба, кечі болсын мәйлі, күндіз болсын мәйлі. Алмыш еп әйдеген шопыр лазым боп қалды. Орны тік құдық тарапта дейді. Тік құдық тарапта күндіз кечі алмыш еп әйдегенға. Ихтиячы ба достырымыз, якмыш үшчөрігі ихтиячы ба достырымыз. 136-199-34-280 ile alaqlaşsanlar buludu. Kice gündüz bulsun bulu yuvarlıca tık kuduq tarafta daydı. Man numarını 100 bulamıdık degen dostlarımızdan ama o silahı evet birimizde. Yani uçurladın Aziz Can yani oxşaşlam abdumobil tonluk edin. 3 balı mı bu? 2 balı mı? Ay, şıkanda atanla kitap kalmışcı mı? Kaşkar garibi olur şunda ravan daydı köp rahmet. Cevlan?
6: Onu güzel bu matınlar dağlık dağını kalmayı bugün emrisi adı sosyal en aldı sallı vaxta. Kandak gire bu, mandak bu maçta bu.
4: Kandak hop mudan okağın da o Cevlanka. Ben kığının aldı da koşluniyede maşıla bek köp. Tutsulu şüba digen uçurni nur evet bu köp rahmet. Ayxınım, yaxşı mı, salamet tutunuz mu, menden salam, öz onluq, söz munluq, hədəb, namış bir türküm, eləq bir yatlı bağın sözlər bax. Yaxşı tutunuz mu, siyğınıb salam, yox mu, gedəb qaman, mən uçur yolum ağam bilib, baxmışı, hə? Toyla yaman cıxı kitbardı, aldıraşı kitbar mən.

0: Hani dostlarının gelgen uçurlarını yet güzeli paylanğışman sanlar buludu. Zöhra Hanım karşalımız. Cula'nın aldı da bazağı manga liniyede maşallah bir kadar köp gelgen uçurunu tapşırıp aldık. Cula'nın aldı da maşallah köp deydu. Yine uçurlardan müzik aldı rahmet. Hani Abdüquyum Rişat.
1: Anfango otur yeli hoş günün işler tutun niniyede ravan.
0: Buldu rahmet. Nica taksi deydu. Xotan şarkı Beijing yolu. Kona lop bikettin gülbaqı menişta maşallah bekçik tosuluş bağıt eden Nicat taksi rahmet. Abdurrahman efendim.
2: Başlandı! Görüz yetti bir tut yollarımızı hemere geçti programı başlandı! Örümçünün dağlandım, şikancının sağlandım, koldum arattım, kurdu çerçendim, aklı avattım, kaşlarının yığışardım, kağılıkmın kaçtıkın, kutemden ulaştıkın kilonla! Programımızı Ak Mervai kulları kullugan.
3: Onla vatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
0: Esil, ay esil, Abdurrahman cakacı hemen. Şunda pez cakalı bettem, muşunda cakalısa, yana hıcıl bulup, yatatıp otasanlı bulmaz. Çalık çalık uçur birisiyle, ihtiyaclık dostlarımız paylandı. Kanda, gipimiz gep enda bulsa, Abdurrahman, efendimden bana cakasıga, sen yüz gelmesek bulmaydı. Hani, çalık çalık uçur birinle, kaysi yolları kitabatsla, yoluna ekvalları kanda.

0: Adetki tuluq otur mektepini bütgüzüdüğün okuqçılarının tuluq otur mektep okuqçıları okuq səviyyə imtihan nəticisi, universal sapasını baxalış, yerlik və mektep imtihani təkşürüş nəticisi mu mas qadəmdə ilan qılınıdı. 5-ci ayının axırıca Şincan elektr torudun 220 həm də onundun yuqarı kilovotluq tox yetküzüş liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometrdən aşdı. Bu, yer şari ekvatorini 1,125 qetim aylınıp çıkkanı barabar. Növbette Şincan elektr toruda 220 kilovoltluq transformator punktidin 182-si, 750 kilovoltluq transformator punktidin 39-i qurulub, tox yetküzüş liniyası 14,800 kilometrga yetdi. 800 həm də onundun yuqarı kilovoltluq alahida, yuqarı besimliq tox yetküzüş liniyası 1,113,192 kilometrga yetib, janub bilan shimol öz ara yerdan beridigan, sharq bilan g'arb öz ara tutashgan, bexatar, ishonchlik, jonliq taqsimlangan zamonaviylashgan tok bilan ta'minlash to'g'ri shakllandi. Davlat elektr to'g'ri Shenjan elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotchisi Liu Wenlong muxbirimada degan. 2025 yılı 10. ayda tarım oymalıqını çöredigen 750 kilovoltluq çoğun aylanma toru liniye boyunca tutaştırıldı. Umumi uzunluğu 4197 kilometre kilidigan bu liniye Janubi Şincan'daki 3 vilayet 2 oblastiki 1,060,000 kvadrat kilometre dairini kapladı. Bunun yerimiga yakını Taklimakan qumluqını kesip ötüdigan liniye memleket boyunca kölümü en çoğun 750 kilovoltluq aylanma motor hisoblandi. Bu liniya ishga kirishtirilgandan keyin Janubiy Shenjanning tok bilan ta'minlash iqtidorini 20% oshirib, yangidan ko'paygan yangi energiyani ishlatish iqtidorini 8 million kilovatga yetkazib, Janubiy Shenjan elektr to'rining yakki liniyalik yurishi ojiz bo'lish vaziyatini uzil-kesil o'zgartib, Janubiy Shimoliy Shenjan elektr to'rining taksi mas taraqqiyotiga turtki bo'g'li bo'ldi. Davlat elektr to'ri Shenjan elektr energiya cheklik shirkati 2015 yildan buyon yezi elektr to'rini o'zgartib, Daritsini östürüş kuruluşunu sicil yolu koyup, Janubiy Şincan'daki 3 vilayet bir oblastki tok besimi muqum bulmaslıq meselesini nuqtulu qalqildi. Liu Wenlong mundaq dedi. 2025 yılı Şincan'daki yezlani tok bilan ta'minlashdagi ishonchlik bo'lish nisbati 99,87% ga, tok besiminin layaqatlik bo'lish nisbati 99,81% ga yetib, 3 milliondan ortiq dehqon chorvachining tok ishlatishi qiyin bo'lish masalasi uzil-kesil hal qilindi. 3 bo'lmaslik 3-te tejash mulozimatini yo'lga qo'yib, 2026 yilining oldingi 5 oyida jami 80,100 bazar asosiy gavdasi va aholiga nap yetkazib, abonentlarning tok ishlariga doir ishlarni bijirish tanarxini 356 million yuan tejab qoldik. Hamda tövən tok besimliq dairesidiki ahalilər, ahalilərdən başqa abonentlarning tok ulaş ishlari vaqt chekini zo'r darajada qisqartdik. Endi sizlarga kelgan yo'l uchurlarini yetkazamiz. Qani, bu xalcham.
1: Qumzayada yopinsiz yo'l uchurbasam, hozir men Tinkaylandan qatqi aylanma qilib, yana o'q keldim, yo'llashim baqrovana.
0: Bo'ldi. Qumul janubiy yo'li shimoldan janubqa so'lg'i burilish yo'lida mashinalar ko'p, udul va o'ng'i burilishni ravon deydi Shir Ali Rahmat. Payzavat yeng shakar ko'ligi bog'icha yo'llar shunchalik ravon deydi Ahmadjon Rahmat. Yana uchurladin. Yana uchurladin. Sartamning rompis serqoshlar bekpayzi. Sartamdim serqosh rompis chiqamda. Bopta. Singishdik. Yaxshi yangla. Qashqay paynab yo'llari shunda ravon degan uchurni topshirib oldik. Seni suydim deyalmasam mo'y. Yuragim. Do'stlar, kelar hafta xizmat vaqtida o'zgarish bo'ldi ekan, ha? Xush xabar. Dövmü bayramlıq təminləş yıqılışıb qaldı. Diqqət qılışqı tegişki şü ki, kilər həbdə xizmət vaxtıda özgürüş bulub. 6-cı ayının 19-cü günü cümə dəm ilişqi qoyub berildi. Qoyan Bəngontanı elan qılğan 2026-cı yıllı qısmən bayramlıq təminləş küllərini uğurlaşdırış doğrusudaki uxturuşqa asasən, dövmü bayramlıq təminləş vaxtı 6-cı ayının 19-cü günü cümədən 21-ci günü yəkşənbə günü üçə cəmi 3 gün buludu. Cevap gelmez kainattan bu Pinhan sürgü kınaydı beni Ürümçi şəhəri yuq

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% yetidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tapsilatini 0991-25-5 telefon qılıb sürüştirin. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
1: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzunun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Caylardaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setiladı.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
3: Dostlar, keşlik yollarınızda biz Emrah programımız devam ediyor. Qani, davamlıq programımızga merhamet qilgaysizlar.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Beycin vaxtı saat 20. Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceği.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila, pesil soğukluk çeyi.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekil Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Hemra Programımız. Yollarınızdı Biz Hemra Programımız.
4: Programımız devam ediyor dostlar. Keşlik yollarınızı bizim rap programımız ne? Ahmer Vahit un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Ahmer Vahit zavutu bilen. Sağlam gızalın işinizi tavsiye kılıp atan Okeanos şirketi alay talep kıldı. Okeanos şirketinin ürümcüde hazır əmeli dükkanı ba. Dostlarımız berip, məqsadlarını körüp, istimal qıpıqıp, ya ki şilt piqıp, düşünüp asanla buludu. Örneğin şu Lıbaza yol boyudaki dükkanda 280-96-98 ile alaqlasanla buludu. Dostlarım uçurla kapdı, Qarapaqsaqa. Beyhanlı'da maşilla bir az köplükken tosuluş yok, deydi Abdükerim'nin uçuru. Görgez merkez taraflarda maşin köp gelirken iğir tosuluş yok. Jula Sözü Sarayı'nın aldıda maşilla bək köp, Adıldasan'ın aldıda maşilla bək köp. 19-cı başlanğıçdan Tozcan Qarapman Qaliniyədə maşınla bək çıxkən körüknün üstü gücü çıxıb getibdi deydi. Yadıqar, rəhmət uçurunuzqa. Qaşqar rəhbər taksiyim degen şunda çıraylıq mənə anladım, naqşladım deydi. Eka yayı.
5: Mənaqsın şunda gəncələrlə qalsaq bir xil çizgiyə bilən atırayım. Ha cinkin seni aldı bu maşınlar tarzı kırak gene de. Hmm. Ey, manası bir kullanma.
4: Bir kullanma, doğ. Öyle ki, yolunun içki çeti daraklık, kanketken etiz. Aşu, arvda, kongurakının avazı var. Aşına akit batkan genci öke kaldınız mı Eka yayı? Kaplan. Bu aldıdıkı nakşı ıtatkan şöpinken, ha? Hani, özü hal.
6: Hal diyen bir gün sokun mahsus edip oylağın ki bu Brahim işçiler emez.
4: He bu.
6: Sonuçtan Gönyen'in alır yolla koşunu sıralan genci bu adam.
4: Yeni buludu.
6: Hal sudavan tarafların yolları avan genci bu adam.
4: Yudavan tarafları avan gene rahmet. Yeni uçurladın. Üzhal.
6: Yolun üstü de derekli, kaşkalı. Yeni kapanlarda iş olsun bir karaba çatırlı. Bunun geçtirir. Beyler.
4: Resmi.
6: Azraq ortni desilerler kulağılığa. Bana ben kutluyduğum nakşı diyeyim mi?
4: Resmi. Aştarak buldun mu? Şu sılın aştan minu basın da kuyap verdim bu nakşını. Kuyap verginin belen boptu mu? Ha? Belen mungunup minu aldın la. Mavu şaştiriki dostlarımız tesavvur kıldın la. Yezdiki dostlarımız yakı aşında kanketken aşında kanri yez yollardı getip atkan dostlarımız nakşını anlayıp huzurlanıp emni hazır telefonu ne yapıp manzak radyo anlayalaydıgan buğan kine okşıgan lağmen dekli yoktu ma nakşa deydi. Ma okştuş iş kılıp dünyadaki en güzel okştuş ya. Şunu karagan lağmen gibi kamarakken sizde bir isim koyu bulun ha. Satıraşından ilgi daha çöklaydıgan nemesini belki kıvapsız isim belgesi. Aynoçi.
7: Şimdi sıramı aldı intihar ravan.
4: Buldu, rahmet.
7: Kırın masin yok.
4: Buldu köp, rahmet. Yani uçurladın cavulan.
6: Vay, belen buktu kunduza, belen buktu. Acayip belen buktu. Şunduk, huzur aldık. Anlamak, yok etme. Ürüptün kuşlarda.
4: Şu emez mi? Bana. Ey, maksatla emelge işipti o bana. Mem yaktırıp anladım, nakşıladın, huzurlandım demiş. Çöntiyen dekli içilip hoşu gitipti o. Haa, yine yeni devamlı uçurladın ha. İttifak bile herhalde buludu, belki eğer tosuluş yok, lakin hem de maşilla herhalde köp deydi. Belki eğer tosuluş yok. Ama bu 6. otura Maşallah bek köpke dostlar. Anladıkken mavu Erdoğan köyrükten astıdım o maşallah bek köp diye uçurun tapşırıp aldık. Taban Beylu, İnşan Şincan taraf, onun dikin Çanlıya'nın aldı, Şiyu'nun aldı, Fukan Koçuları da maşallah bek köp dedi.
3: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçurlarımızdan seferge kolaylık yaratkan

0: Opera dostlarımızga rahmat.
1: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
0: Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
0: Katnaş yol ehvali şu vaktinden özürlük durulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani karıştırınızı tüketildi.
0: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
0: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
3: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
1: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezirlik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Update'li 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysa app pazarları, olma app pazarından Slow Shooting Update'lini çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 14. günü. Yakşembe.
2: Avval havarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçeden ət günüz geçe, Şimali Şincan'ın qarbedeki Tağlıq rayon, Tarbağatay Bulaytidiki Tağlıq rayon, Şehanzi şehirinin Canobidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şehri, Sancı Oblastidiki Tağlıq rayon, Canobi Şincan'ın qarbi, Xoten Bulaytidiki, Bayonğulun Oblasti, Turpan şehirdiki Tağlıq rayon, Kumul şehirinin Şimalidiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonda qar yağıdı. Abdonum rayonunun başka caylarda hava uçuk ya ki bulutluk bulup şamal küçüğü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe hava bulutluk bulup keyin eçildi. Töven temperatura 22 Celsius gradus, yukarı temperatura 33 Celsius gradus bulutu.
2: Şimdi bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şincan yeni belge yolu da yeniden gülünürken kesiflerinin tarakiyatı kuvvet topladı.
2: Abdonum rayon 9-cü növbetlik Jongu Asiya-Yavrupa körgəzmisini yoxur ölçəmdik yaxşı ötküzüb, Asiya-Yavrupanın yeyin hayatı küşünü namagen qıladığı mavzuluq akbarat məxsus siyarıdı.
1: Abdonum rayondaki cayla Turalgu Amavi Fondi İşletiş Dairesini kengaytib, xalqı nəfiyyət güzüş mülazımıdının ünüm ixtidarını östürdü.
2: Ömək təşkilli şəklədiki Şincanga dabalış arqılıq yardan berişinin süpüti östürülüb, ünümü aşırıldı. Xonan, doktorxana bölümünü hüddi geliş arqılıq Turpanın davalaş tərəqiyatı kuvvet koştu.
1: Cənubi Şincan elektr toruğa yana yeni yol koşulub. Qashqarı kömür elektr, Qashqarı koş qaytma yolluq 750 kilovoltluq liniya kuruluşda bütün liniya tutaştırıldı.
2: 2026 yıllık İpek yolu moda həbdeliki pahaliyeti 7 ayının 11. günüden 19. günü geçe Ürümçide ötközülüdü. Әмді қабарлы аңланла.
1: Азыры, еңі идея арқылық еңі мұсабыға етекчілі қылайды. Тапсырықны әсті чыңсақлап, 15-ші 5 жылда жасарат білен алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Бас шуджи Ши Цзиньпин әнәнеби кәсіплерін әлалаштырып дәрежесін өстіріп, еңдің гүлленіп жатқан кәсіптерді жетіштіріп, зорайтыш, келешек кәсіптерді алдын жайластыруда еңі вазият яратыш керек деп тәкидледі. 15-ші 5 жыл басталған жылда Шинжан еңдің гүлленіп жатқан стратегиялы кәсіптерді жетіштірушіні асаслық ұжым қылыш жөнелісі қылып, мол қолданыш мойытығы тайынып, ақыл жабдық сүнні ақыл қатарлық еңі кәсіп халатын зор күш білен тәрәқи қылдырып, еңі бәйге жолыда тәрәқият еңі әвзелдігіні сіжіл яратты. Yünkün Vilayi, Şincan Pentekniki Çeklik Şirketinin tatqiqat xadimleri növbette, sünni akıl hesablaş usulini çoğun mene, ademsiz uşku, maşini itni, put kol kılgan hava boşluğu bilen yeryüzü bir geldileşken çarlap tekşürü süpüsini sistemilik sınav atıdı. Şirketinin tekniki mutakhassisi Xıcov muhbirga mundaq dedi. Üç günle ara iktidar toskunu buzup taşlaşını yadır okulduk. Ademsiz uşku boşlukta çarlaş, udulluk küzütüş ve ciddi işlerge takabül turuşunu uğrullaştırışka. Maşini it, mürekkep, yer şekli muayyidi da çarlap tekşürüş ve delcaydı bir taraf kılışkı mesul. Özümüz tatkik kılıp yasıgan AI maslaşıp tızgirle sestiğimiz arkalık adetin taşkırı maslaşış ünümüge eriştik. Şincan'ın yeriken kullanışcan muayyidi mol, ademsiz cabduk arkalık kenk ölemde meşgulat kılışka

0: bütün sahəni qaplaş işqa aşırılıdı. Şu Yeping körgezmedeki her bir meydan faaliyette tayyarlıp yakışı kılınıp, dəl cayıda maslaştırılıp, körgeli yes kılıklı boludgan hemkarlık tırışıp əmelge aşırılıp, karxanlarının bir kıtımlık kengişten uzak müddetlik hemkarlışı yüzlenişi türtükü bulunup, körgezmenin önümü sicil kengiyetliliği kallıqını tonuşturup mandak dedi. Biz yana devletimizden Otur Asiya devletlerde turuşluk, elçixana, konsulxanalar bilen karxançılarının söhbət yığını, Cungu karxanalarının Otur Asiya bazarlarına eksport kılış boyunca udullaştırış, almaştırış faaliyeti ve halkara setibili sodigarlarını udullaştırış yermenkisi ötküzüp, Otur Asiyanı muyum noktu kılgan halkara setibili sodigarları ve kesbi körürmelerinin devlet işçideki yakşı karxanla, yakşı mesulatla bilen delcayda udullaşıcı yardım verip, yeni mesulatını tuncu bazarı seliş, tuncu körüstüş, Kesip Bağçı rayonu bilen udullaşış Katarlık bir yürüyüş faaliyetle arkalık mesulatını körgezme kılış, soğudu kengişiş, meblağ selişini ilgir süreş, texniki almıştırışını bir-birge bağlap, körgezmenin derecesini obrazını namayan kılıştın soğudu pütüşüş, tür emelilişiş, kesipte hemkarlışış, bazar kengişişte omumizlik östürüşkü türtkü bulumuz. Nöbette devlet içindeki kesbi soğudigarlardın 3000'den artıqı, Çigra sırtıdaki kesbi setevli sodigarları ve sodi kollektiflerden 1700'den artıqı tizimiga aldırıp, kızgıllık sicil eşi batıdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Bu yıl kirgen nomiyan Abdonum rayonundaki Nurgunjay Turalgu Ammavi Fondi siyasını tanşap əlalaştırıp, Turalgu Ammavi Fondi işiltiş dairesini kengaytıp, Turalgu istimali yoşurun küçünü yanımı qozgıtıp, xalq turmuşu bəxs saadetigi kapalatlı kıldı. Bu yıl 1. ayın 5. ayıca Ürümçi şəhərinin Turalgu Ammavi Fondi eli somisi 7 milyard 10 milyon yuan yetib, buldur qoxşaş məzgirlikidin 11.155% taşdı. 6403 qitim qarz tarıqdılıb, buldur qoxşaş məzgirlikidin 38.120% köpəydi. Ürümçi Turalgu Ammavi Fondini başqırış mərkizi, yığıb başqırış bölümünün muavin başlığı Wang Tian-Tian muhbirga, Turalgu Ammavi Fondun iliş ve qarz ilişinin her işkiste zor derecede eşinin barlıq gelişige, Turalgu Ammavi Fondun işiltiş dairesinin zor derecede kengişi en bebasta hareketlendirgüş küş bolğalıqını eytip mındaq dedi. Yen öyünün yerxeti becini tapşırış Turalgu Ammavi Fondun iliş dairesi kırgızıldı. Nurgun şehir ahalisi öy seytip olğanın kin kolu da köp pul kalmaydı. Yerxeti becimi az bolmağın çıkın. Hazır bunu Turalgu Ammavi Fondi kaldıq somsı arqılıq tölgeli buludu. 1. ayın 5. ayıca Yerxeti Beyciğe Turalgu Ammavi Fondi'den çıkım kılış kesbidin 33'ni becerdi. Cemi alğan məbləğ 461.500 yuan yetib, köpçülüknün öz setibilişinin dəsləbki məzgilidgi məbləğ besimi əqiqi yenikledi. Yalğız Yerxeti Beycili əməz, konu olturaq rayonlarını özgərtdiş cəryanıda su, tok, gaz, Parı turubu len yerlerini almıştırıp, lift oran tıştımı oxşaşla Turalgu Ammavi Fondi arqılıq çıxım kılışkı buludu. Ve icar suçumu Turalgu Ammavi Fondi'dan çıxım kılış teximu dikkat kılışkı ərziydiğen nokta. Bu yıl Ürümçi şəhəri öy icarısı üçün Turalgu Ammavi Fondi'nin çıxım kılış sonmasını ayda 2500 yuan gösterdi. Köp pərzəndi ba aile, köp bolğandı 5000 yuan alalaydı. Yana perzentlerinin okuşuğa emrah bolbatkallarının öy icarısını Turalgu Ammavi Fondi'dan çıkım kılış durumu yeniden köpeytildi. Bu yıl 1. ayın 5. ayıca öy icarısı üçün Turalgu Ammavi Fondi çıkım kılış kesbini becergen şehir ahalisi 15.700 bulup, çıkarılgan məbləğ 216 milyon yuan yetib, eşiş nisbiti 86.121% yetdi. Ürümçi şəhəri ahalisi Can Yongmin mındaq dedi. Yeğenli praktik ornığı çıxdım. İş ornum öyümden girağıraq. Şuna öy icarı almasam bulmaydı. Turalgu Ammavi Fondi biz yaşlarının yükünü zor derecede yenikletti. Sancı oblastıdımı Turalgu Ammavi Fondi iliş dairesi omum gözlük kena itildi. Bukhrala makallaşkanın genki köp kısım zörür çıxımını Turalgu Ammavi Fondi arqılıq bir taraf kılıdgan boldi. Sancı Oblastlıq Turalgu Ammavi Fondi'nin başqırış mərkizi, Sancı Başqırış Bölümünün muavin modiri

0: Şiyesi Bölek rayonunda Batır Sütçilik Şincan Çeklik Şirketinin Töğü Sütü Talkınını Otomatik İşlep Çıkırış Liniyesi Tez Sürette Aylını Batattı. Yeşik Yeşiklerge Kaçlanan Yokur Sipetlik Töğü Sütü Mesulatları Rettlik Dizilgan Bulup, Bu Mesulatla Pat Arda Dövlet İçi ve Otur Asya Bazarları Toşuludu. Şirketinin Muabın Baş Direktörü Gwen Wei Mündak Dedi. Bu yerning coğrafiyalik o'rni afzal, qatnash qulaylik, sut manbasi mo'l. Bu shirkatimizning ishlab chiqarishini o'zgacha afzal sharoit bilan ta'minladi. Bu joyning korxonalarga nab yetkazish siyosatining butun davriylik qo'llashida korxonamiz ishlab chiqarishdagi bo'g'im holatni uzluksiz buzib tashlab, yuqori qarab a'lo sifatli sut manbasi bazasi qurilishini uzartdik. Töben güyüzlünüp, yen mahsulla tatqiq qilib yartı sistemisini kengaytdıq. Hazırgıca, 20 neçxil töğü sütü mahsullatını pişiqlap, yıllık mahsullat kımmetimizni 80 milyon yuandan aşırdıq. Keyingi qadamda, yana süt mənbəsi kuruluşi və pən tatqiqa seyilmisini küçeytip, mahsullat türlerini kengaytip, aldıngı qatarda turduğan töğü sütü karxansı barpa qilish üçün dağımlıq tırışımız. Şincan, Çinglong yeng tipki turbo materiallar çeklik şirketi, yeng tipki mohit qoğdaydıgan turbo materiallarını tatqiq qilib yaratış, işlep çıkırış və setişini asas qilib, bağcı rayonu kuruluşu, şəhər yezi asası kuruluşunu yakın ətrapta əla sübətlik turbo materiallar bilen təmirlimekte. Karxana 2025-ci ili makallaşqandan buyan, Şucayının soligar çağırıp məbləq cəlib qılış boyucu yöyləş, bağcı rayonunu yürüşləşdirib əməliyyiləşdiriş qatarlıq, karxallarğı nəb yetküzüş tədbirlərgi tayınıb, işləb çıxırış ixtidarını muqim qozğıdıb, işləb çıxırış setiş kölümünü sıcıl aşırdı. Şirketinin baş direktori Gao Hongju, Karxanadagi 6 ishlab chiqarish liniyasining to'liq ishga kirishtirilganligi, yillik mahsulot qimmatining 200 million yuanga yaqinlashadiganligining mo'ljallanganligini tanishtirib bundoq dedi. Navbatda kunlik ishlab chiqarish iqtidorimiz 100 tonnaga yetdi. Hozirgi zakazimiz 3-chi faslgacha tizilib bo'ldi. Mahsulotlarimizning setilish ahvoli yana nihoyat yaxshi. Keyingi qadamda diqqatni tadqiq qilib yaratish va yangilik yaratishni markazlashtirib, davlat ichi bozorni cho'nqurlashtirib, setish miqdorini yanmo kengaytdimiz. Shenjang Tarbag'atay noqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi Bo'lak rayoni partiya xizmati komitetining asosi boshqarish komitetining mudiri Zhou Gang mundaq dedi. Növbette 9-shisi Bölek rayonunda engelinğan türlük karxana 745-ki yetti. Bula, yezigli qoşumçı məhsulatlarını enchikip şıxlaş, import ekspor sorusi, zamanvi əşya obroti, kuruluş materiallarını pişiqlaş qatarlıq ərqaysi sahalarını qaplıp, kəsitlərinin toplanış önümünü dəsləbki qadamda namayan qaldı.
1: Stansımız xəbəri. Yeloblastı Tantarbiya ul əsliyə quruluşunu bütün küş bilən alğı sürüb, umumi silinməsi 1 milyard yuandan aşdığan köpləyən Tantarbiya meydan sarayı türü quruluşunu tezlətməkdə. Bu meydan sarayla bitkəndən kiyin, türlük çoğun tüptiki müsabıqlarını ötküzüşünü püstə gelib, hər millət amını yuqru süpətlik, umumi xalq bədən çeniqdürü soğurunu bilən təmirləydi. Növətə Qulcı şəhəri Nan'an yeng rayonidagi Yeloblaslıq Tantarbiya Merkezi qurilishi turi o'ngishliq elib berilmoqda. Asosiy yavdi qurilmasi polat qurilmini qorashtirish, o'gza, tashqi tam ramkisi, uy ichini bezash va mashina elektr uskunalarini qorashtirish to'liq tamomlandi. Turning texnik mas'uli Bao Yunhong mundaq dedi. 360 dan ortiq qurilishchi o'rindiq o'rnatish Tanarkat meydanının yugürüş yolu uli ve futbol meydanının pürküp suğuruş əsliyasını quraşdırış kuruluşunu ismini koşup işləbatıdı. Tantarbiya merkezi 7 ayının ahırda işgı kiriştürülüdü, hem de ammığa haksız eçib etilüdü. Növbette Çapçal Nahiyarlık Okya Etiş Sarayı'nın asası gevdi kurulumuz tamamlandı. Bu türünün umumi kuruluş gölümü azgem 5000 kvadrat metre bulup, bu saray bitkenden kiyin, devlet okya yetiş tenerkiti türü boyuca ixtisaslıklarını terbiyeleş bazısı kılınadı. Çapçal Nahiyarlık Medeniyet Tenterbiye, Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi'nin başlığı Wang Limei bu türünün 6 ayının ahırı ahırlışış baskışı kırdıqallıkını tanıştırıp mındak dedi. Bu oqya etiş sarayı işki kiriştirilgenden kiyin devlet içi ve sırtıdaki yukarı seviyelik oqya etiş musabıkalarını ötküzüşünü üstüne gelip oqya etiş ixtisaslıklarını yetiştiriş ve tallaşkı türtki bulup

0: Dostlarımızdan uçurlarına qarayımız. Şinfu qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavi tüptü. Nondan başqa Abdükeremnin avazlıq uçuray.
1: Yolun şuna Gülbaşı Ağanım, her bir şey sen kutsa, burayı söylesin, sen yolunu yolunur aman.
0: Yazda sıncağını kandak işiltiş gerek. Birincisi, sıncağın karşıker suyu. Yaz günleri etkende orundan durup, bir istakan sıncağın karşıker suyu kayıntıp ise, azım kılı suyuqluğunun acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, iştihani içip, talını sağlamlaştırış, azım kılı işini ilgiri sürüş rolunu oynaydı. İkincisi, sıncağın çilan suyu. Sıncağın bilen çilanını billa kaynatıp suyunu ise aşkazandaki yelini haydab, yandırışını toktutuş rolunu oynaydı. Soğuktan kep çıkan aşkazan ağrış, könlü elişiş, yandırış, kursak ağrış, iş sürüşünü pesaytış rolu ba. Üçüncisi, sıncağın kızılçay. Kızılçaydan 1 gramdan 3 gram gıcı elip, sıncağından 3 yalpak toğrap, stakangı selip, kaynak soğuk demlep ise, yaz pəsildə soğuk içimliklerini içiştin kep çıkıdığın, əzim kılıç iktidarı acızlaş, aşkazan 3 ay iktidarı kalay mıqallışış alametlerini pəsaydıdın. Törtüncisi, sıncağın suyunu sırtın sürtüş. Yaz pəsildə ava tanışı güçlük öyde uzun durğanda bəl, dümbə, mür ağırıştın saxlanğılı bulmaydı. Kayıntılgan sıncağın suyuga azıraq tuz ve açıq su arlaştırıp, ağırgan urungu sürtse muskullarını, peylani boşdup, kanını canlandırış, ağırlığını pəsaytış rolunu oynaydı. Bununla dikkat kıldığan işler, yinci zayıflaşıp, ısıq eşip getken, közü kızırıp, içi kızıp durduğun kişiler sıncağını uzak müddet istimal kılmasılığı gerek. Sıncağın karşıker suyu pekat soğuktun boğan zukamğa kesili yenik boğallığıyla maskeldi. Tumuz ısıqtın boğan zukam, ya ki ısıq şamaldın boğan zukamğa işiltişke maskemeydi. Cigerden mesel çıkanlıqının adetki üç xil ifadesi. Birincisi, cigerden mesel çıksa yar ayıqızı asan saqaymaydı. Cigerden zahar qaytırış iktidarı ba. Ciger iktidarı tövəlləb gəsə, terinin qaytı özüşü dosalığı uçurab, yarı eğizi bakteriyalarla asan yuqumlanıp asan saqaymaydı. Onun başqa cigerden məsəl çıxsa, həzim qılış yolu kesəllik alamet görüldü. Cigerdeki kesəllik özgürüşü ətraptaki əzalağı təsir görüldü. Çünki ətraptaki əzala cigerinin maddə almaşdırış hasılatları bilən təminləşigə muhtaj. Cigerinin madde almaştırış hasılatları bilen təminləş iktidar azıyıp gəsə, əzim qılış yolu bir aram bulub, adəmdə könlü ilişiş, iştiha tutuluş alamətleri görüldü. Cigerdən məsəl çıxsa, mağdursuzluş alamət görüldü. Cigerdeki kesəllik özgürüşü bədənin mağdursuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Adəmdən daim uyqus kəp durdu. Yuqurqi kesəllik alamətleri görülsə, əzim qılış işki bölümü ya ki yuqumluq kesəlliklə bölümü də cigər iqtidarı qarıbda qan təkşürüş elib veriş. Ən işəncilik boğunu yanıla təsvir çürüş, əsvabları arqılıq təkşürüş, cigərinin qetişiş dərcisini təkşürüş arqılıq bekitiş gərək. Hərgiz mu qarğılacı hüküm qılıb, qalaymıqan doğru içişkə bombaydı.

Hürmetlik radio anlayıcılar, sabırınızı bir sırdaş programımızı anlayışınlarını karşılığımız, mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Sabırınızı bir sırdaş programımızı işinca radio televiziya stansından yeni tarat koyup, siz Sılışıdin damas kademde anlatıldı, programımızda Sılışıdin əpsirimi anlayışınlarını karşılığımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Avval, Dövmül bayramı yıqılışıp qaldı. Kilar apta xizmət vaxtı da özgürüş boludu. Şincandaki 29. Puhrala Transport Aerodromu da Tunca Qetim növəçi aeroplan qatına deyi qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısıyla. Programımızın radiosa yayıydı sayıbımızda Qapçıqay Kölünü tunuşturmuz. Qeynəmsi dostlar, əmdəri qıtanla programımızdan təfsili məzmunlar da bolsın.

0: sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh bulun.
1: Kızı karlığı yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen bunun işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sefer'inizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyet verişlaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
1: Sefer'inizde biz sırdaş.
0: Sefer'inizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Ohoy, sapırımızda biz sırdaş.
5: Bizge her günü her kaysi yolladın kütür verip, anlı uçularımızdan sapırgi kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
6: Programlarımızın yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlı uçularımızga rahmet.
5: Cemiyetinin her bir ocaklarında aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerine özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
6: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
5: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelevatkınınlığa köp rahmet.

avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosinin programmalarını anla. Xushal minutlarda, köngliniz yerim çağladı. Yordamga muhtaj vaqtlaringizda yanala 107.4 Qatnash Sanat Radiosinin programmalarını anla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosi sizning

Şinjan şunca jalbkar joy. Bu yerde jilg'i muzliqi, kang ketgan yaylaq, qumliq, yana Changjiangning janubidagi güzel joylar bor. Şinjan dünyaga donliq naqsh usul makani. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxadan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ladi. Şinjan yana mazalik taomlarning makani. Kavab, tunur kavfi, polo, dapenci, samız katarlık san sanaksız mezelik tamla iğizinizde seyrek su keltildi. Şinjan'a kilip, Şinjan'ın bir bayan, heybetlik, güzel menzirsini körüp geçişinizde karşı alımız. 174 Katnı Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel menzirlerden birlikte huzurunuşka teklif kıladı.

Hürmetli radyoanlaşlar, keşken la xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımız horlaştırılgan yıkımlıq naqş küylerimizni yaqtırıp anşalan ümit kılımız. Mən programı reyes etsi, Ürke Sultan.

92 uçurlağa devamlı karayımız. Uçurladın. Kəli yükən nasılımızı güldürünüzle tapışırıp azıq köptün köpü rahmet. Zikri anlıcımız güldürünüzge rahmet. Ondan da başka dostlarınki uçurlağa devamlı karşısak Zübeyir Aslanımız sizden de gülçeylerinizge rahmet. Sizden de kızın karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü programımızı Dilşat Rayden orlığan Zepmi Çıraylıq Beğim Bar namlıq naqşılan başlayımız. Qeyni merhamet dostlar.

Dostan uçurlarından Abdurrahim Can. Kaşkaşehir'in medeniyet yolları da koş yönelişte yollar havan da uçurlarını yolu da rahmet için vallucumuz sizden uçurlarınızı tapışırıp oldu rahmet. Örmetlik radyo anlaşla tüvende Leuhan Orlgan azimetle naksınamlık naksın hazırlanmasınımız. Merhamet. Merhamet.

Tasarike uçarla karayımız uçarla din. Sadece de şimdiki uçarın tapışırıp aldık. Örke şükam yakışı mı programlarını ızcıl yaktırıp anlavatı ben rahmet yapacaktınız. Dep gül çaylan yol apsız rahmet uçurunuzu. Eltekin'in yazmışçırı. Kaşka şehri merhaba yolları koş yönüşte ravan diye uçarın yol apsız uçarınızı köptün köp rahmet. Onun da başka seher bulbulu ya çantozalık. Çantoz alanı çıkarıp bana kuyundak bir Abdümmalı aydıp kegeligini bildirip uçurlanı yollap da rahmet sizge. Dostlar, lirik molla şok güldürümüz devamlı kozarınları buldu. Emdiki nöğütümüzde ozarınlar sundan nakşımız bosa, Huangcın orlığın vazgeçmeymen namlıq nakşa. Merhamet dostlar.

Hürmetlik radyonuşlar, tüvende Asqar Seyit orlığan Biz Sırdaşkan Şu Akşam namlıq naqşını yazdırılan sunumuz. Merhamet dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşumuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki icat

0: hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
1: Saat 12:30'da Solution Update'nin 6.0 pilosunuzu yeniğinizdeki pul ticayı hemrayınız. Cugulamın numarını tamak beletik almıştırıp, hem pul ticayısız hem hatırcam olasız.
0: Saat 14'te Solution Update'nin 6.0 pilosunuzu yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Solution Update'nin 6.0 pilosunuzu yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Solution Update'i yardım verdi.
0: Saat 17:20'de Solution Update'nin 6.0 pilosunuzu yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok, İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'de Solution Update'nin 6.0 pilos nusxisi yeniğinizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20:20'de Solution Update'nin 6.0 pilos nusxisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Solution Update'nin 6.0 pilos nusxisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution Update'nin çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Sığınışken bu yıllar bilim yetsem.
7: Hürmetli radyoçular, program ahırda kerama bas orlagan mendep oylanam nanaşını huzurunuzda sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programımızı ağırlaştırmız. Merhamet dostlar.

hayatlık müsabısıda siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham berivatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

Muhabbatga, minnatdorlikqa to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xushallikqa yo'l ochadi. Siz atrofingizga qandoq energiya tarqatsangiz, shu energiya o'zingizga qaytib keladi. Shunga ko'proq yaxshi ishlarni o'ylang, boshqalarga yaxshilik qiling. Hayotdan, turmushingizdagi har bir ishdan ko'proq minnatdor bo'lishga ahamiyat bering. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Slow Shitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Slow Shiting apchisida mu anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tovandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Bir muhit tozalik ishchisi 2 soat saqlab, sayohatchining 80 grammlik oltin zanjiri silingan sumkasini qaytirib berdi. Shinjangdagi bir fidoyi qon ishlaguvchi g'ol hujayri taqdim qildi. Boshqalarning ko'nglini mu o'z ko'nglidek tushunish kerak. Adam samimi bo'lish kerak. 79 yoshlik Shang Huajin tepib olgan 90 ming yuan pulni egasiga qaytirib berdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, tekstlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bir sayohatchi 80 grammlik oltin zanjirni bog'chada unutib qoldi. Muhit tozalik ishchisi zanjir egisini 2 soat saqlab, oltin zanjir silingan sumkasini egasiga qaytirib berdi. 6 ayının 12-ci günü Ürümçi şəhərlik Bağça Quruluş Tərəqiyyat Mərkəzi Qızıltağ Bağçısında tazlıq işçisi Nəjmədin Hidayi 2 gün ilgiri bir sayahatçının 80 gram altın zəncir silingan qol somkısının tepi bağalıq doğrusu toxtalğanda bu işqançılık iş emas, kimli bolsa məndək qılıdı, dedi. 6 ayının 10-ci günü saat 16-dan aşqanda Nəjmədin Qızıltağ Bağçısının cənubi dərvazı ətrafında tazlıq qılıb atqanda bir orunduqdan qızıl rənglik somkı tepib aldı. O dərhal somkinin qışığı verib təkşürüb, igisini izləməkçi boldi. O, mundaq dedi, mən somkini elib yıqın ətrafdik sayacilədən bir-birləb sorudum. Köpçiliknin həmisi somkinin özünün əməslikini etdi. Keyin Nəjmədin somkini içib, somkida kimlik, ərxil bank kartısı, yüz yuyuş, asraş, qırım buyumları həm də bir altın zəncir bağlıqını ködi. O, kinişka, qımmətlik buyumlarının igis üçün intayın buyumlıqını. Onun üstiga oltin zanjirning qimmatining bir qadar yuqorligini obdan bilgashga tozliq qilgach sumkaning egisini saqladi. Najmiddin mundaq dedi. Sumkaning egisi sumkani yutirib qo'yib, cho'qim baktitib bo'lib ketdi. Cho'qim qaytib kelib izdaydi deb o'ylab shu atrofda saqlab turdim. Najmiddin 2 soatdan keyin taxminan 2 soatdan keyin Najmiddin bir ayolning titib bo'lgan holda o'rindiq yeniga kelib sumkasini izlab atganligini ko'rib, darhol oldiga berib, qarshi tarafdan sumka yutirib qo'ygan qo'ymaganligini so'radi. Hamda sumkaning sirtqi ko'rinishi, yutirib qo'ygan buyumning tafsiloti va egasining kimlik hujjatini selishtirish orqali bu ayolning sumkaning egasi ekanligini jazmlashtirdi. Egilnishcha sumkaning egasi qo'l sumkasining yutib ketganligini bilgandan keyin qimmatlik buyumlari va muhim kinishkilarning yutib ketishidan ansirab birinchi vaqtda saqchiga ma'lum qilib yordam so'rgan. Tavallik rayonidagi

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede ağırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir. Nöbetçi muharir, Murat Qopur.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıklar, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu aptisi Siloshiting namas qadamda anglatildi. Programimizning Siloshiting aptisini olishingizni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda avtonom rayonimizdagi birdan bir yetkizguchilar shoyani to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda musallas eshitish hunarining 5-chi avlod varisi Sherzod Osmonni tanishtiramiz. Qaynamsa do'stlar, hamda diqqatingizga programmamizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin.

yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusqısı torgı çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nukta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaqtının özüde uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraştırınızı tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızıl göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geyirçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
5: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez tez hareketlenip şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilgi selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludıganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıydı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra
1: Bey'le... Samet Bula, şifte sütü vağıl çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutlu çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esenizde bolsun ki turmuş aman kütülmegen kuşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınlan kaçarımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.